ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez mi?

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

0: Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

0: Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik.
1: Efe

0: Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul khasirun.
0: Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar. Tilkel

Ey Muhammed, işte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

0: Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.
1: وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Musa, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.
1: "Kalu ercih ve ehahu."

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız dedi.
1: قَالُ

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.

0: Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا

Firavun kavminden ileri gelenler, sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun dediler. Firavun da, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz dedi.

0: min ibadihi vel akibetu lil muttaqin.
1: Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.
0: قال

0: Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.
1: وَلَقَدْ

0: Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.
1: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Firavun ailesi Musa'ya, bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz dediler.

Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Felem

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: فأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

0: Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.

Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

0: Musa şöyle dua etti: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
1: İnnellezîne ettehadul icle senâluhum gadabun min rabbihim ve zilletun fil hayâtid dünyâ ve kezâlike necezil müfterîn.
0: Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

0: Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.
1: وَاخْتَ

Musa belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki: "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Muhammed, de ki: ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yere bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.

0: رَبِّكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.
0: فَبَدَّ

0: Onlardan zalim olanlar söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

0: Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kanal 7 Medya Grubu'na, Ülke TV ekranlarına, Kanal 7 ekranlarına efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk gününde takvimler 6 Temmuz 2026 Pazartesi'yi gösteriyor. Ben Şahin Karakaya, Kanal 7'de 45 dakika, Ülke TV'de 4 saat boyunca gelişmeleri elimizden geldiğince, elimiz döndüğünce anlatmaya, aktarmaya gayret göstereceğiz. Güzel bir yayın akışımız var. Yine yeni haftaya başlıyoruz. İyisiniz değil mi? Sağlıklısınız. Çok şükür. Çok şükür Rabbimize. Allah bugünden geri komasın derler ya. Gerçekten öyle. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara da Rabbim nasip eylesin inşallah. Yeni bir haftaya bomba gibi başlayalım. Sağlıkla başlayalım. Huzurla, mutlulukla başlayalım. Şimdi kıymetli izleyenler, gündem yoğun, haberler sıcak, hepsini tek tek anlatacağım ama bu program sizin programınız. 552-157-0707 WhatsApp numaralarımız. En sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. Program birlikte yapıyoruz. Yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi lütfen ya WhatsApp üzerinden ya da sosyal medya hesaplarım üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Takibiniz de bizler için kıymetli, lütfen takip ediniz. Şimdi hemen başlayalım. NATO meselesi önemli bir mesele. Kıymetli izleyenler, Ankara hazır. Gerçekten öyle. Ankara NATO zirvesine hazır. Başlık Akşam gazetesinden bu şekilde atılmış, detaylarını sizlere hemen aktarayım. Türkiye'nin 22 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın Beştepe Külliyesi'nde başlayacak. NATO'nun geleceğini şekillendirmesi beklenen kritik zirveye ABD Başkanı Trump dahil 32 devlet ve hükümet başkanıyla 100'e yakın davetli lider ve bakan katılacak. Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu akşamdan itibaren konukların Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Zirvenin açılışını ise yarın Genel Sekreter Mark Rutte yapacak. Evet, Dev Türk Bayrağı karşılayacak. Beştepe Külliyesi giriş kapısının karşısında bulunan binaya dev bir Türk bayrağı asıldı. Bu arada başkentte güvenlik ve güzergah yasakları bugün itibariyle başlıyor. NATO'ya hazır bir Ankara sayın seyirciler var. Evet, detayları var. NATO açısından gerçekten dönüm noktası diyebileceğimiz bir haber. Dünyanın gözü kulağı başkentte. Donald Trump salı, yarın Ankara'ya geliyor. Yarın gelecek, Ankara'ya kalacak. Sayın Cumhurbaşkanı ağırlayacak, karşılayacak. Ardından yarın akşam yine akşama doğru ikili bir görüşme gerçekleştirecekler. Akşam yemek olacak. Çarşamba günü toplantı olacak. Trump diğer liderlerle de yine görüşecek ve Zelenski ile görüşecek. Avrupalı liderlerle görüşecek. Çarşamba akşamda dönecek. Yani NATO'nun yapısının yeniden tanımlanacağı bir zirve olduğu için dönüm noktası diyoruz. Detaylarına hadi buyurun birlikte bir bakalım.
1: Ankara dünya liderlerini bekliyor. Başkent NATO zirvesine hazır. Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 32 NATO üyesi ülkenin liderleri başkent Ankara'da olacak. Heyetler Ankara'ya gelmeye başladı. Gözler Amerikan Başkanı Donald Trump'ta olacak. Trump 7 Temmuz'da başkente gelecek. Ona 1000 kişilik bir heyet eşlik edecek. İlk durağı Anıtkabir olacak Trump'ın. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan aynı akşam konuk devlet başkanları ve eşleri onuruna resepsiyon verecek. 7 Temmuz'da NATO zirvesinin açılışını Genel Sekreter Mark Rutte yapacak. Ankara'dan dünyaya birlikte daha güçlüyüz mesajı verilecek. Zirve NATO açısından bir dönüm noktası. Alınacak kararlar ittifakta güç dengelerini yeniden tanımlayacak. Avrupa Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacak. Zirvenin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor. Zirve yaklaştıkça güvenlik tedbirleri de en üst düzeye çıkarıldı. Hassas noktalarda kuş uçurulmuyor. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberler genişletilmişti. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gökyüzünde şölene imza atacak. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında gösteri uçuşu yapılacak. Türk yıldızları prova için havalandı.
0: Sayın seyirciler, bu arada Rütük'ten medyaya NATO çağrısı başlığı var. Bunu da hızlıca vereceğim sizlere. Rütük, NATO zirvesi öncesi çağrıda bulundu. Kurul, haber ve tartışma programlarında teyit edilmiş bilgiye dayalı, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak yayıncılık yapılmasını isterken, zirve süresince tüm yayın akışlarının uzmanlar tarafından titizlikle takip edileceğini bildirdi, diyor kıymetli izleyenler. Yani Rütük şunu söylüyor televizyonlara, böyle enteresan uzmanlık alan olup da gelip ekranlarda, stüdyoda NATO'yu yorumlatmayın diyor. Öyle ya, böyle ilginç meslek gruplarının gelip de elinde şeylerle, çubuklarla Türkiye'nin güvenlik politikalarını, NATO'yu falan yorumlaması stüdyolarda, Türk televizyonlarında böyle son dönemlerde moda oldu. Adamın uzmanlık alanı değil. Adam yani savunmanın sesinden anlamaz. Çubuğu alıp eline uzmanlık taslıyor. Her yerde bu böyle maalesef. Dolayısıyla Rütük diyor ki aman ha, böyle yanlış bilgi, belge olmadan böyle toplumun önüne, televizyonun önüne, ekranların karşısına böyle şeyler çıkarmayın. Kimin ne söyleyeceği, çünkü uzman olmayınca, işinin uzmanı olmayınca sansasyonel bir bilgi vermek için, takip edilmek için, izlenmek için, ilgi çekmek için çok affedersiniz saçma sapan bilgiler veriliyor. Rütük diyor ki buna dikkat edin diyor yayın kuruluşlarına. Gerçi bunu yani YouTube üzerinden yapan çokça kişi var ama en azından televizyonlara böyle bir uyarıda bulunması, altı çizilmesi gereken bir mesele. Önemli çünkü, kıymetli. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takip edip mesajlarımızı gönderelim. Rütük'ün haberini bir izleyelim, buyurunuz.
1: Gözler 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirveye çevrildi. Zirvenin Türkiye için önemi büyük. Bu öneme vurgu yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütük önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada ülkenin bölgesel ve küresel barışa katkı sonucu önemli bir uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolü, diplomatik etkinliği ve bölgesel caydırıcılığı vurgulandı. Zirvenin devletin vakarını ve asil milletin ev sahipliğini uluslararası alanda sergileyeceği önemli bir süreç olduğuna işaret edildi.
2: Küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyonlarına uzak bir anlayış yürütülmesi temel beklentimizdir. Radyo ve televizyon üst kurulu olarak ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas alıyor. Tüm yayın akışlarını izleme ve değerlendirme uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemli hatırlatıyoruz.
0: Sayın seyirciler, ABD Başkanı Donald Trump yarın gelecek dedik. Yarın öyle gelecek, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. İşte kullanacağı 1000 kişilik bir heyetle geliyor, haberleri biliyorsunuz ortaya atıldı. Kullanacağı konvoydaki araçlar yine Ankara'ya getirildi. Arkamda görmüş olduğunuz araç Donald Trump'ın kullanacağı bir araçmış. $1.5 milyon olduğu ifade ediliyor. Cadillac marka araç. Deposunu da doldurmuş. NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte tabii güvenlik, lojistik, bunlar hepsi hız kazandı. Dün gittik gördük, öyle gerçekten. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın zirveye katılacak liderlerden ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programında kullanılacak işte başkanlık konvoyunun helikopterine ait ekipmanları taşıdığı öğrenildi. Helikopteri, arabası, osu, busu, şusu, konvoyun en dikkat çeken unsuru ABD Başkanı'nın resmi makam aracı olmuş. The Best, yani canavar adıyla bilinen limuzin, The Beast, özür dilerim, limuzin. Cadillac değil mi bunun markası? Cadillac. 1.5 milyon dolarlık mıymış bu araba? 1.5 milyon dolarlık bir araba. Güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda General Motors tarafından da özel olarak geliştirilmiş. Neyse işte böyle bir araba. Yani çok da fazla uzatmaya gerek yok. Öyle herkes verdi, sizde niye yok demeyin diye veriyorum. Yoksa benim için çok önemli bir şey de değil açıkçası. Devam edelim. İzleyicilerimize hiçbir magazinsel boyutundan da aman geri kalmayalım. Neyse çok haber değeri taşıyan da bir şey değil ama her yerde olduğu için görelim dedik. Devam. Şimdi diğer gelişmeyi hemen bize Ömer söyle. Hürriyet'teyiz, Hürriyet gazetesindeyiz. Bu arada mesajlar geliyor, yorumlar geliyor, eleştiriler geliyor, değerlendirmeler geliyor. Onlara bakacağız. İlker stüdyo biraz sıcak oldu. Şöyle biraz serinletelim mi? Eyvallah. Şimdi efendim Özel Göktaş'ı ziyaret etti. Buna bakalım. Hadi buyurun. Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'da tutuklu olan Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Özel'i Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer karşıladı. Özel cezaevinde Deniz Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklu demiş haberde sayın seyirciler. Çorlu'da CHP'liler karşılamış. Bu Deniz Göktaş'ı geçen hafta ilk hatta alındığında Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylüyor Göktaş Beyefendi, Deniz Beyefendi. Ondan sonra Kemal Bey, ki Kemal Bey'in sevin sevmeyin böyle meselelerde hemen harekete geçmesi sayın seyirciler önemlidir, kıymetlidir. Bakın. Kemal Bey muhalefet liderliği döneminde 11 yıl, 13 yıl, kaç yıl yaptı? Başarılı mıdır? Değildir. Başarısız bir muhalefet lideridir. Eyvallah. Ama Kemal Bey gerçekten aksiyon adamıdır. Aksiyon adamı, yani hareket adamıdır. Öyle ki biliyorsunuz İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşü bile öyle herkesin o yaşta yapabileceği bir şey değildir. Dediğim gibi seversiniz, sevmezsiniz, izlediği siyaseti beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama... aktif bir siyasetçi. Mesela Özgür Özel'den bunu çok fazla göremezsiniz. En fazla Çankaya'dan genel merkeze yürür. O da yağmur yağar, ıslanır falan vesaire. Şimdi gitti fakat Deniz Göktaş görüşmek istemediğini ifade ediyor. Zorla, zor bela efendim görüşüyorlar söylenene göre Kemal Bey'le. Ve Kemal Bey'e diyor ki CHP'yi salın diyor. CHP'yi salın artık başkan diyor. Bir nezaketsizlik örneği, oraya sizi ziyarete gelmiş. Nezaketsizlik örneği gösteriyor. Dün de efendim Göktaş'ı ziyaret eden Özgür Özel. En son Kurban Bayramı'nda görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nu da tabii ziyaret ediyor. Özel'in cezaevi ziyareti İmamoğlu'yla sınırlı kalmıyor tabii. Deniz Göktaş, Ekrem İmamoğlu. Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyordu. Şimdi bir de Deniz Göktaş'ı ziyaret edecek galiba Özgür Özel. Bakalım çift görüşme.
1: Çift başlığı CHP'de ipler kopma noktasına geldi. Özgür Özel Silivri'deydi. En son Kurban Bayramı'nda ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'yla cezaevinde görüştü.
3: Ekrem Başkan'ın anlattığı olayları peşi sıra dinlediğimde...
1: Yeni parti hazırlıkları ve yol haritası görüşmenin ana gündem maddesiydi. Parti kulislerinde ziyaretin ardından yeni parti konusundaki kararın şekilleneceği ifade ediliyor.
3: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen... Eninde sonunda menzile ulaşır.
1: Yeni parti konusunda adımların Temmuz'un son haftası ya da Ağustos başı atılacağı konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in cezaevi ziyareti Ekrem İmamoğlu'yla sınırda kalmadı. Silivri'den önce Tekirdağ Çorlu'daydı. Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevine gitti. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. Özel cezaevinde Deniz Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, Euro 53.56, Sterlin 62.54, Gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72.36 dolar.
4: Halkbank'ın katkıları.

0: Otopratik.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece. Antalya 31, Düzce 27, Samsun 26, Erzurum 23 ve Adıyaman 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik.
3: Koçak Kafes.

0: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. OneCard'ın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Paketiniz var.
7: Ha, nereden?
6: Gelecekten.
7: İçinde ne var?
6: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: elektrik.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Bunlar arasındaydı. Hamaney'in naaşı önce İran'ın Kum şehrini, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülecek. 9 Temmuz'da ise Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.
6: Evet, devam ediyoruz. Gazze konvoyu bu kez Türkiye'den geçecek. Filistin'e destek için oluşturulan yeni kara konvoyu 26 Temmuz'da Fransa'dan yola çıkıyor. Bosna Hersek üzerinden Türkiye'ye gelecek konvoy Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak rotasını takip edip Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı planlıyor. Evet, konvoyun 26 Temmuz'da Fransa'dan hareket edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin de güzergahta yer alacağı bildirildi.
7: Vicdan sahiplerinde ise devasa bir tepki.
5: Filistin konvoyu Türkiye delegasyonu karayoluyla Filistin'e ulaşmak amacıyla 26 Temmuz'da Fransa'dan hareket edeceklerini duyurdu. Koordinatör Hüseyin Durmaz, Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde konuştu.
7: Maddi imkanlarımız yokmuş gibi görünebilir. Ama unutmayalım ki bizler yeryüzünde milyonlarca vicdan sahiplerinden oluşan sarsılmaz bir orduyuz.
5: Konvoyun ilk durağının ise Bosna Hersek olacağı açıklandı.
8: İkinci durak olarak da İstanbul'u belirledik. Bursa, Ankara, Konya, Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak olmak üzere Irak sınırına kadar gideceğiz.
5: Konvoyun Irak üzerinden Ürdün'e, oradan da Filistin'e ulaşması hedefleniyor.
7: Özellikle Gazze'de yaşananların hafızalardan silinmemesi, Filistin halkının haklı mücadelesinin dünya gündeminden düşmemesi adına İsrail'in dijital mecralardaki algı oyunlarına ve manipülasyonlarına karşı dijital aktivizm cephesini kurduk.
5: Avrupa'daki 10 ülkeden aktivistin katılmasının beklendiği konvoyun yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor. Öte yandan Gazze'li kız çocuğu Taslim Olvan programa çevrim içi bağlantıyla katıldı. Olvan, Filistin'e destek olan Türkiye ve tüm ülkelere teşekkür etti.
6: İngiltere'nin Leeds kentindeki Filistin'e destek eylemi bir provokasyona sahne oldu. Sahneye çıkan İslam düşmanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret etti. Polis tarafından gözaltına alındı. Amerika'da ise silahla camiyi basan maskeli saldırgan cemaat tarafından etkisiz hale getirildi.
5: Eylemcileri provoke etmeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alındı. İngiltere'nin Leeds kentinde Filistin'e destek yürüyüşü yapılıyordu. İslam düşmanı provokatör sahneye çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret etti. Polisler provokatörü duvara sıkıştırdı, kelepçeleyerek durdu. İslam düşmanı provokatör

0: hale getirildi. İhbar üzerine polis ekibi camiye gitti. Ters kelepçe denen şüpheli gözaltına alındı.
1: Ersoy Bey günaydın. Instagram Şahin Karakaya hesabından takipler gelmiş. Tamer Bey günaydınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Kayseri'ye selamlar. Trabzon'dan Özkan Bey bizleri izliyorlar imiş. Yeni hafta Özkan Bey sizlere ve ailenize huzur, mutluluk getirsin. Güzel Trabzon'a selamlar olsun. Bayburt'tan bizi Hasan Hüseyin Bey takip ediyorlarmış. Çiftçilikle uğraşıyorlar imiş. Tarlaya gitmeden önce diyor mutlaka seni izliyoruz diyor. Eyvallah, Bayburt'a selamlar olsun Hasan Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takibiniz, mesajlarınız geliyor. Edirne'ye selamlar. Özlem Hanım teşekkür ediyorum. Özlem Hanım bizleri izliyorlar imiş Edirne'den. Selamlar, sevgiler olsun güzel Edirne'ye. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Mesajlarınızı okumaya, takip eden izleyicimizin isimlerini buradan ifade etmeye. Gündemle alakalı haberlerle ilgili yorumlar bekliyorum sizlerden okumak için. İslam Toplumu Milli Görüş Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye'nin düzenlediği program kapsamında 200 liseli öğrenci Balkanlara uğurlandı. Öğrenciler Srebrenica soykırımı anma etkinliklerine katılmak üzere Bosna Hersek'e doğru yola çıktı.
0: İstanbul'dan Srebrenica'ya insanlığın izinde izlediler. 200 liseli genci Balkanlara gönderdiler.
2: Aliye İzzetbegoviç'in de bir sözü var tabii ki söylediği gibi. Ne yaparsanız yapın ama yaşanan soykırımı unutmayın. Çünkü yaşanan soykırım tekrarlanır diye, unutulan soykırım tekrarlanır diye bir sözü de var. Bunu da unutmamamız lazım. Bu yüzden de biz bu bilinçte, bu etkinlikte varız elhamdülillah.
0: İslam Toplumu Milli Görüş Türkiye tarafından Srebrenica soykırımına yönelik program düzenlendi. Fatih Camii avlusunda başlayan yürüyüş Saraçhane Meydanı'nda sona erdi.
3: Kıymetli genç kardeşlerim, birazdan Balkanlara, ecdat topraklarına doğru yola çıkacaksınız. Oralar sıradan topraklar değildir. Her karışında ecdadımızın izi vardır. Her karışında şehitlerimizin kanı vardır. Orada attığınız her adımı bir ibadet şuuruyla atın.
0: İstanbul'dan Srebrenica'ya insanlığın izindeyiz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından uğurlama programı düzenlendi.
4: Orada ölen Müslüman kardeşlerimizin acısını burada da yaşatıyoruz. Onları unutturmamak bizim görevimiz.
5: Genel olarak oraya gidip oranın kültürünü görmeyi çok istiyorum.
0: Programda yapılan duaların ardından öğrenciler otobüslerle yola çıktı.
6: Biz destek vermek için ve bu kardeşlerimizi Saraybosna'da, Bosna Hersek'te, Srebrenica'da değil, bizzat İstanbul'da karşılamak için geldik. Heyecanlıyız ama aynı zamanda hüzünlüyüz. Ama bu kardeşlerimizin katılımı ve destekleri bizi heyecanlandırıyor. İnşallah hiç kimseye Srebrenica'lar tekrarlanmasın.
0: Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Karadağ üzerinden Bosna Hersek'e ulaşacak öğrenciler Srebrenica soykırımı anma programlarıyla Marş Mira etkinliklerine katılacak.
2: Balkan coğrafyası, Bosna Hersek ve diğer ülkeler tabii ki bizim Osmanlı dönemindeki geçmiş topraklarımızdı. Biz de yine bu Srebrenica katliamının yıl dönümünde, Bosna Savaşı döneminde olan acıları bir nebze olsun unutmamak, bunları hatırlamak ve her daim yaşatmak için bu etkinliğin düzenlenmesini gayet hoş buluyoruz.
7: Buradaki asıl amacımız gençlerimizi bu bilinçle yaşatmak ve bu soykırımı her daim diri tutabilmek.
1: Dünya Kupası nasıl bilmiyorum, izliyor musunuz Dünya Kupası'nı, ama Dünya Kupası devam ediyor. Bu arada Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika'da Müslüman vakıflar gençlere İslam'ı anlatıyorlar. Hani bunu fırsata çok güzel bir girişim. Amerikalı bir genç şehadet getirerek İslam'la şereflendi. Turnuvada boy gösteren Avustralyalı futbolcu Tete Yengi de Müslüman olduğunu duyurdu.
8: Edu.
9: Hoş geldin.
8: Enne.
9: Enne.
8: Muhammed'in.
9: Muhammed.
8: Resulü.
9: Resulü.
8: Allah.
0: Şehadet getirdi, İslam'la şereflendi. İslam'ın verdiği mesajlardan etkilenen Amerikalı genç böyle Müslüman oldu. FIFA Dünya Kupası kapsamında Amerika şehirlerinde tebliğ çalışması yapan bir vakıf, Amerikalı gencin İslam'a girdiği anları paylaştı.
10: I bear witness.
9: I bear witness.
10: There is no God.
11: There is no God.
0: Tekbir getirdikten sonra gençle kucaklaşan vakıf görevlisi Amerikalı gence Kur'an-ı Kerim hediye etti.

0: time. Okay. Enjoy reading it. And if you have any questions, we are here for you.
1: Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla ter döken genç futbolcu Tete Yenge'de Müslüman olduğunu açıkladı. Futbolcu bir camiyi ziyaret ettikten sonra şehadet getirdiğini söyledi.
2: I didn't have exact moment that I said I'm going to become Muslim. What happened was one day I went to the mosque. I just went there like to just see how they pray and how it is there.
1: Tete Yenge camide bulunan bir din adamının kendisine şehadet getirip getirmediğini sorduktan sonra İslam'la şereflendiğini anlattı.
2: He said, have you taken your shahada yet? I say, nah, not yet. He said, you want to do it now? I said, I can't say no, you know? So, yeah, I just took my shahada there with him. Yeah, crazy. Alhamdulillah.
3: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Alihan Erdoğan, hoş geldiniz. Alihan Erdoğan bizleri takip etmişler. Uğur Selam Taslak, hoş geldiniz Uğur Bey. Serpil Tayyar, Serpil Hanım teşrif etmişler, hoş gelmişler, ne iyi etmişler aramıza katılmakla. Günaydın Şahin Bey, sizi severek izliyoruz. Yalın, çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz, eksik olmayınız, bizleri mahcup ettiniz. Efendim, güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. İsmail İlmi Bey yine bizleri takip ediyorlar. Nazife Benek de aramızdalar. Kanal 7, Ülke TV, Kanal 7 Medya Grubu ortak yayın devam ediyor. Sabah haberlerine devam ediyoruz. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler, mesajlar, yorumlar, eleştiriler okumaya devam. Şimdi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunan 228 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
1: Vatandaşların cebine göz dikenler tespit edildi. Organize örgütlere baskın yapıldı. İl jandarma komutanlıklarınca 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği belirlendi. Örgütlerin sözde yatırım danışmanlığı, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, tefecilik gibi çeşitli suçlar işlediği tespit edildi. Operasyon sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: Adliyelerde davası olan, duruşma günü bekleyen milyonlarca vatandaş için kritik dönemeç yaklaşıyor. Kanunen her yıl uygulanan adli tatil süreci için geri sayım resmen başladı. Peki yasal bu süreler ne olacak? Yani hangi davalar görülebilecek? İşte o takvimin detayları.
1: Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında uygulanan adli tatil dönemi yaklaşıyor. 2026 yılı adli tatili 20 Temmuz Pazartesi günü resmen başlıyor. 40 gün sürecek tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Salı günü açılacak. Bu süreçte duruşma günleri ertelenirken hak düşürücü yasal sürelerde askıya alınacak. Tatil süresince tüm adliye kapanmayacak. Nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri ve acil ihtiyati tedbir gibi ivedi dosyalar görülmeye devam edecek. Diğer tüm işlerse Eylül ayını bekleyecek.
3: Evet, kavurucu sıcaklar, yağmur molası verdi. Yurdun birçok bölgesinde yağmur vardı. Hala tabii havanın çok sıcak olduğu yerler var. İstanbul hafta sonu serin miydi? İşte evet, İstanbul'da hafta sonu yağmur, doğru, sel vardı. Cuma günü öğleden sonra, cumartesi günü de, evet, ben İstanbul'da hafta sonu olmadığım için su aktı, yolunu bulamadı. Bu haber değil mi? Şimdi CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da hayatı felç eden sele ilişkin yağışa karşı koyamama durumu olduğu zaman afet diyoruz. Yerdeki mazgallar karşı koyacaktı. toprak ve yeşillik olacaktı ve yağış oraya düşecekti. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın bulunduğu yer yoldan 1,5 metre yukarıda ve bir tane mazgal var dedi. İşte belediyeler öngörecekler. Belediyeler yol yapıyorlar bazı yerlere, kaldırım yapıyorlar, mazgal yapıyorlar. Eyvallah, güzel ama bunu yağmur işte şu kadar kilogram metrekareye yağmur yağarsa ne olur? Bunların hepsinin hesaplaması artık yapılabiliyor. Yani bunların hepsinin hesaplaması yapılabiliyor. Yap bari yani, bir zahmet yap. Bunu da yap. Üsküdar Belediyesi, o belediyesi, bu belediyesi. Hiç ayırt etmeden söylüyorum bunu. Ben vatandaşım. O parti, bu parti falan ayırt etmiyoruz. Yapacaksın. Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarı da var. Bakalım.
1: Hava sıcaklığı düşüyor. Yağmur geliyor. Kavurucu sıcaklar mola veriyor. Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarı geldi. Akdeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da Perşembe günü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Ankara'yı bölgesel yağışlar bekliyor. Hava sıcaklığı ise 30 derecenin altında seyredecek. İzmir kavrulmaya devam edecek. Hava sıcaklığı yaklaşık 36 derece olacak. Akdeniz'de ise Adana ve Antalya su baskınlarına karşı tetikte. Ege kıyılarında kısa süreli fırtına bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları sel, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
3: Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde balıkçıların hummalı mesaisi başladı. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda balıkçılar teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazırlıyor. Hava şartlarının olumlu gitmesiyle bu yıl palamut ve hamsiden beklenti ise yüksek.
1: Denizde yeni sezon hazırlığı başladı. Gözler palamut ve hamsiye çevrildi.
4: Eylül 1'e kadar bakımdayız yani. Hazırlık yapıyor sezona.
1: Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi hazırlık yapılıyor. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz Limanı'nda teknelerin bakım çalışması sürüyor. Teknelerin boya ve bakımları devam ederken ağ bakım işleri büyük ölçüde tamamlanmış durumda.
4: Sezonumuz bitti. Şu an bakımdayız. Tadilat yapıyoruz. Ağlar yapıldı. Tekneleri çekilecek. Bakım boya, raspa boya yapılacak işte. Ondan sonra eksik olan cihazlarımız tamamlanacak. Makineler elden geçecek.
1: Balıkçıların yeni sezonda gözdesi ise palamut ve hamsi. Hava şartlarının olumlu seyrettiğini, yeni sezonda beklentiler yüksek.
4: Bu sene beklediğimiz inşallah havalar iyi gidiyor. Palamut olacak gibi görünüyor. Hamsi de olur inşallah. Beklentimiz var. Allah'tan umut kesilmez.
3: Evet, devam ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Göktuğ Yazgı, Instagram Şahin Karakaya hesabında aramızda. Rahmi Aslan bizlerle birlikte. Birol Soy Kuvvet, Birol Bey hoş geldiniz. Mücahit Badem, Mücahit Beyler teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Serpil Tayyar diyor ki günaydın Şahin Bey, sabahları sizinle güne başlıyoruz. Tekirdağ'dan selamlar demiş. Tekirdağ selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz Serpil Hanım. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer izleyicimiz İsmail Hilmi, hayırlı sabahlar. Dedem her gün açıp sizi izliyor, çok seviyor demiş İsmail Aşkın. Hürmet ediyorum dedenize, saygılarımı, hürmetlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Lütfen selamlarımı iletin İsmail Aşkın, İsmail İlmi. Eyvallah. Rami Aslan, sessiz cennet Antalya Gazi Paşa'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dilerim demiş. Gazi Paşa'ya sevgiler Rahmi Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, aramıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Devam ediyorum sayın seyirciler. Mesajlarınızı okuyacağız, yorumlarınıza bakacağız. Şöyle Muhittin Portakal, kolay gelsin Mersin Tekeli'den yazıyor. Allah'a emanet diyor, sizler de öyle Allah'a emanetsiniz. Ekip arkadaşlarınıza yürekten kolaylıklar diliyorum demiş Mehmet Denkçi. Rabbim yolunuzu açık etsin diyor hepimizin inşallah. İsmail Demir, Deniz Göktaş'ı da Allah'a havale ediyorum. Ona özgürlük isteyenleri de bir önceki mesajımı da okursan sevinirim demiş Esma Hanım. Kaçtı mesaj. Nuray Belgi, iyi yayınlar, günaydınlar kardeşim demiş. Eyvallah. Naci Özlü, yine dobrasın Şahin Bey ama beni okumuyorsun demiş. Kapadokya'dan selamlar olsun. İki günde özledik sizi diyor. Naci Özlü, Kapadokya'ya selamlar. Ya unutulur musunuz? Unutulur musunuz? Denk gelmiyoruz, görmüyoruz. Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Şimdi sırada bir yanda asırlık bir gelenek var. Diğer yanda geleceğin askeri müzisyenleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin törenlerde, milli bayramlarda ve devletin en önemli anlarında yankılanan sesi şimdi ekranlarınıza getireceğim yerde yetişiyor. Askeri disiplinle sanatın aynı potada eridiği Bando Assubay Meslek Yüksekokulu'nda. Kapılarını Ülke TV'ye açtı. Evren Doğru ve Furkan Taşçıoğlu'nun izlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza.
5: Bir yandan nota, bir yandan nizam. Askeri disiplinle müzik eğitiminin aynı çatı altında buluştuğu Bando Assubay Meslek Yüksekokulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu bando assubaylarını yetiştiriyor.
6: Kimi silahıyla, kimi bilgisiyle, onlar ise notalarıyla vatan hizmetinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi, ritmi ve gururu. Bando Assubay Meslek Yüksekokulu kapılarını Ülke TV'ye açtı.
5: Kökleri Osmanlı dönemindeki mehter teşkilatına kadar uzanan Türk askeri müzik geleneği bugün modern eğitim anlayışıyla geleceğe taşınıyor. Öğrenciler burada yalnızca bir enstrüman çalmayı öğrenmiyor. Askerlik mesleğinin gerektirdiği liderlik, disiplin ve fiziksel yeterlilik eğitimleri de alıyor.
6: Türk ordusunun moral ve motivasyon kaynağı bandolara personel yetiştiren Bando Assubay Meslek Yüksekokulu, profesyonel müzik ile askeri eğitimi aynı çatı altında buluşturuyor.
5: Yüksekokulun eğitim altyapısı ise dikkat çekiyor. Modern derslikler, bireysel çalışma odaları, prova salonları ve teknik donanımlı eğitim alanları öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Eğitim süresince öğrenciler alanında uzman askeri personel ve akademisyenlerden ders alıyor.
6: Bando Assubay Meslek Yüksekokulu'nda 20'den fazla enstrüman için eğitim veriliyor ve tıpkı flütte olduğu gibi eğitimler birebir gerçekleştiriliyor. Öğretmenler öğrencileriyle özel olarak ilgileniyor. Öğrenciler 2 yıllık eğitim süresince askeri temel eğitimlerinin yanı sıra solfej, armoni, enstrüman eğitimi, orkestra ve bando uygulamaları gibi mesleki derslerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki bando assubayları olarak yetiştiriliyor.
7: Aldığımız eğitim gayet maliyetli bir eğitim. Bu yüzden devletimize minnettarız. Hem yeme içmemizi hem barınmamızı, kıyafetimize kadar her şeyleri karşılıyorlar. Buradan zaten ikinci sınıfı bitirdikten, 30 Ağustos'ta rütbemizi taktıktan sonra devlet bizi direkt maaşa bağlıyor ve görev yerine çıkıyoruz. Ey kahraman, bu cennet satan,
5: senden bize bir armağan. Assubay rütbesiyle mezun olan öğrenciler resmi törenlerden uluslararası etkinliklere kadar birçok önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil ediyor. Milli bayramlar, devlet törenleri, diplomatik kabuller ve askeri etkinliklerde duyulan o güçlü ezgilerin arkasında işte bu okulun yetiştirdiği personel bulunuyor.
6: Askeri disiplin ile sanatın aynı potada buluştuğu, marşların güce dönüştüğü eğitim yuvası Bando Assubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri geçişte gerçekleştiriyor.
5: Bu yıl okul tarihinde bir ilk yaşandı. Bando Assubay Meslek Yüksekokulu ilk kez kadın öğrencilerini kabul etti. Askeri müzik geleneğinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu adımla birlikte kadın öğrenciler de aynı eğitimlerden geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki bando assubayları arasında yerlerini almaya hazırlanıyor.
8: İlk defa burada bu yıl kadın alımı oldu ve tabii ki de zorlukları oluyor. Kendimizi alıştırmamız gereken uzun bir süreç oldu. Ama kendimiz bu okula girmeyi istediğimiz için o kadar çabuk da adapte olabildik ve burada olduğum için şu an çok mutluyum.
9: Daha önceden düşünüyordum zaten fakat kadın alımı olmadığı için hiç deneme şansım olmadı. Sonrasında kadın alımı olduğunu öğrendiğimde hemen başvuru yaptım. Ailem de arkamda oldular, destek oldular bana hep. Burada evet erkek öğrenciler çoğunlukta, fakat biz alıştık. Yani burası çok güzel, çok mutluyuz burada.

Sayın seyirciler, milli gururumuzdan Roketsan'dan bahsedeceğim. Milli gururlarımızdan biri olan Roketsan tarafından alanında ülkemizin ulaştığı en son nokta simgeleyen milli imkanlarla üretilmiş balistik Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonunun atış testi hafta sonu gerçekleştirildi. Düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracına, gemiye, hipersonik hızlara ulaşan bir füzeyle angajman uygulandığı, canlı harp başlığının kullanıldığı test kapsamında hedef arayıcı başlıkla kilitlenmiş ve başarıyla imha edilmiştir denildi. Atış testiyle ilk defa bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen insansız deniz aracı, yani bir gemi, yani bir düşman unsuru hedefe alındı ve tam isabetle başarı sağlandı. Atışla ülkemizde ilk kez, bakınız ilk kez, dünyadaysa sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirildi ve seyir halindeki su üstü hedef bir gemi başarıyla vuruldu. Yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesi temsili olan insansız deniz aracı Tayfun Blok 3 tarafından çok yüksek hızda vurularak cerrahi bir hassasiyetle imha edildi. Tayfun füzesi Roketsan tarafından üretilen derinlikteki hedeflerde etki yaratacak güvenilirlikli seviyesi yüksek bir füze sistemi, hipersonik seviyelere ulaşabiliyor. Seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden de etkilenmemekte ve yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının da önüne geçilmektedir. Roketsan gururumuz olan Tayfun Blok 3'ü işte böyle duyurdu. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ayaklarına taş değdirmesin. Bizlere bu gururu yaşattıkları için de minnettar olduğumuzu kendilerine iletiyoruz. Kanal 7 ile vedalaşmamız lazım. Kanal 7 ile 7'de başlıyoruz. Ülke TV Kanal 7 ortak yayınına 7.45'te veda ediyoruz. Yarın yine Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Bu arada biz devam edeceğiz ara vermeden. Kanal 7'den izleyen izleyicilerimiz yarın 7'de görüşelim. Allah'a emanet olun.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Bu arada Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale iki kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu. Türkiye, Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı erkekler Avrupa Hokey Beşler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan rekor. Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Sahil yolu Arnavutköy-Bebek arası kıyı hattı güçlendirme ve bakım onarım çalışması nedeniyle trafik akışı karşı yönde birer şerit olarak sağlanmaktadır sürücülerin dikkatine. Öte yandan Şile yolu Tantavi-Ümraniye yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. D100 Uzunçayır koşu yolu yönünde ise sağ şeritte bakım onarım çalışması var, bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
3: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7. Radyo 7.
6: Reklam.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
9: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Aragaz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Garaj, ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, ekspertise,
2: dino bile. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece. Antalya 31, Düzce 27, Samsun 26, Erzurum 23 ve Adıyaman 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: oldu.
1: Sahil yolu Arnavutköy-Bebek arası kıyı hattı güçlendirme ve bakım onarım çalışması nedeniyle trafik akışı karşı yönde birer şerit olarak sağlanmaktadır sürücülerin dikkatine. Öte yandan Şile yolu Tantavi-Ümraniye yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. D100 Uzunçayır koşu yolu yönünde ise sağ şeritte bakım onarım çalışması var, bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
2: Arvento yol...

0: kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi. Altının onsu, Amerika tarım dışı istihdam verisinin Amerika Merkez Bankası Fed'in yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4.175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına ilgisi devam etti. Yabancılar 26 Haziran'la biten haftada hisse senedinde 203,3 milyon dolar, tahvil piyasasındaysa 448,3 milyon dolarlık net alım yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
3: Reklam.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Herkes. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Koçak'la Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

Buyurun dostlar, buyurun. Türkiye'nin en iyisine, Radyo 7'ye. En iyi yorumcular, en iyi şarkılar yine bu programdan sizlere ulaşacak. Hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz ve haftanız güzel geçsin. Hoş geldiniz.

Halil İbrahim sofrası can bedenden çıkmayınca ve dağlar dağlar. Bu sabahki programı Barış abinin bu üç efsane eseriyle açmak istedim. Güzel de oldu bence, ne dersiniz? Yeni bir gün, yeni bir hafta. Hepimiz için hayırlı olsun.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Türk'le anında canlı dinle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.

gerek yorumculuğuyla gerekse yapmış olduğu sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarıyla müziğimizin efsaneleşen bir ismidir İbrahim Erkal. Ve onun sesiyle başladı Efsane Şarkılar Türküler bölümümüz. Sizden çok güzel eserler öneriliyor bana ve ben de onların arasından bugünkü programın gidişatına uygun olanları listeye dahil ediyorum. İşte onlardan biri. Bergen söyleyecek, Yıllar Affetmez.

Bugün Efsaneler Geçidi var ve çok sayıda Müslüm Gürses şarkıları önerildi bugünkü repertuara. Tüm Müslüm Gürses severler için bu eserini repertuara dahil ettim.

3 şarkıyla peş peşe yayındaydı. İbrahim Erkal, Bergen ve ardından Müslüm Gürses. Şimdi türküler diyelim ve türkülerin efsane isimlerinden ve efsane türkülerden şöyle birkaç tane sıralayacağım. İlki Neşet Ertaş'a ait gerçekten muhteşem bir eser. Bu eserin sözlerine dikkat ederek dinlemeniz tavsiyemdir. Ve hemen ardından da bu eseri Emel Taşçıoğlu söyleyecek. Ardından da Neşet Baba'nın kendi sesinden, sahibinin sesinden efsane bir türkü gelecek. Şimdiki eser hemen gelsin.

sazın böğrüne böğrüne vurmuş burada Neşet Usta ve müziğimizin her tarzın efsaneleri bugün bu programda. Şimdi bir efsane türküyle üç türkü dinletmiş olacağım. Farklı bir tarza geçeceğiz. Yine efsanelerle devam edeceğiz. Radyo 7'den ayrılmayın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Şimdi özgün müziğe geçelim ve özgün müziğin efsanelerinden Ahmet Kaya'dan gelsin. Çok sayıda gelen mesajlar arasında Ahmet Kaya ve onun seslendirdiği şarkılar bugünkü programa önerildi. Bu eseri aldık listeye.
2: Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur yer, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

İstanbul, Türkiye'nin göz bebeği. 18 milyondan fazla insan yaşıyor. Eğer bu şehirde yaşıyorsanız, ne İstanbul'la ne de İstanbul'suz zor diyenlerdenseniz, niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü bir döneme damgasını vuran ve efsaneleşen bir eser bence. Ve Türk Halk Müziğimizin efsane ismi, Allah rahmet eylesin, Burhan Çaçan. Çok sevdiğim bir abimdi. Defalarca stüdyo konuğumda olmuştu. Onun sesiyle bu efsane eseri paylaşacağım tüm İstanbullulara, İstanbul'da yaşayanlara. İstanbul'dan sıkıldım, neden geldim İstanbul'a diyenlere. Hadi gelsin eser.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz ve hafta içi her sabah ben Erkan Koç. Sizlere her tarzın en iyileriyle eşlik etmekteyim. Her gün farklı bir bölüm var ve bugün efsane şarkılar, efsane türküler dinletiyorum sizlere. Ve bugünkü repertuarı dostlarla, Radyo 7 dinleyicileriyle beraber yapıyoruz. Siz bana yazıyorsunuz, ben de sizlerden bu programa önerilen eserleri listeye dahil ediyorum. Yine çok güzel bir efsane eser gelecek. Unutamam seni gelecek. Siz önerdiniz, ben de listeye aldım.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

Suya gider allı gelin has gelin, Ankara yöremize ait bir türküydü. Okan Murat Öztürk yorumuyla dinlettim ve sırada Afyon yöremize ait bir Emirdağ türküsü var.

Türkülerden şimdi şarkılara geçelim ve çok sayıda efsane sanatçı Ferdi Tayfur'dan bir eser dinleyelim diyen var ki, o halde bu tarz müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'dan, onun sesinden efsane bir şarkı tabii ki gelsin.

ve efsaneler geçidinde artık sona doğru geliyoruz. Son 15 dakika değerli dinleyenler ve bu 15 dakikada sizlere efsane türküler dinleteceğim. İlki Volkan Konak'tan gelecek, Yozgat yöremize ait bu efsane türkü. Hastane önünde incir ağacı.

Aşan bilir karlı dağın ardını. Hüseyin Turan yorumuylaydı. Sivas yöremize ait bu efsane türkü. Değerli dostlar, artık programın sonuna geldik. Benim veda vaktim. O kadar çok bugün beğeni mesajları aldım ki bugünkü repertuar çok güzel diye. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Ama her gün böyleyiz. İlk defa dinleyenler, Radyo 7'yi ve bu programı, hoş geldiniz aramıza. Bundan böyle hafta içi her sabah 9'da Radyo 7'de buluşalım, olur mu? Programı efsane ses Müslüm Gürses'ten bir Neşet Ertaş türküsüyle bitireceğim. Ben Erkan Koç, hepinize huzurlu bir pazartesi günü diliyorum. Yarın sabah Allah izin verirse yine 9'da Radyo 7'de olacağım. Hoşça kalın.

0: Serviis.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: www.rafi7.com.tr www.rafi7.com.tr. Tıkla. Anında canlı bir şey.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
5: Şoto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
6: Ekspertise Dynobile. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
3: adım önde. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

bir seni düşündüm, bir de kendimi. Şöyle özlemle kırgınlığın arasında gidip gelen güzel, keyifli bir gerçi keyifli demeyelim de güzel bir duygu aynı zamanda. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de keyifli bir haftaya başladıysanız hoş geldiniz.

Haber gelmiyor yerden. Hani böyle sadece bir telefon, bir mesaj değil, değil mi? Böyle sevdiğiniz kişiden gelen o sessizlik vardır ya, yani o belirsizlik böyle insanın içini kemiren. İşte o bekleyişi aslında çok güzel anlatıyor. Hani seven insan bazen böyle bir cümleye bile razıdır ya, hani o cümle gelmeyince insan böyle hem kırılıyor hem içindeki özlem büyüyor. En zor olan da ne olduğunu bilmeden hani bu beklemek var ya, beklemek, o fena işte. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını ve özlenenleri elbette dinleyeceğiz.

Çöllerde su gibi özledim seni. Vallahi ben de bugün özlediklerinize sesleneceğim her zaman olduğu gibi. Hani böyle sadece birini değil, onun sesini de, varlığını da, efendim güzel anılarınızı da hepsini özlersiniz ya. İşte onlardan da bahsedeceğiz, hatta sesleneceğiz.

Çok derin anlamlar içeriyor değil mi şarkılar? Güzel şarkılar yaptı bize, geride bıraktı. Zaman zaman kendi yorumuyla, zaman zaman farklı yorumlarla buluşturduğumuz vefatından önceki şarkılardan biriydi. Hani böyle nasıl diyeyim, bazı insanlar bir an değil, böyle bir ömür olmak için gelir ya hayatınıza. Hani bu da sevginin sıradan bir his olmadığını, böyle hayatınızın en kıymetli parçası, en güzel hikayesi, öyle söyleyelim. Hatta çoğumuz deriz ya, en büyük duam.

Bekliyorum sizleri de programa. Kimlerle beraber dinliyorsanız, dinletiyorsanız, güne nasıl başladıysanız, efendim işine yetişenler ve direksiyon başında yollarda bizleri dinleyenler var. Onun dışında evde güne hazırlanan ev hanımları var. Bugün ruh halinizi şöyle hem güzel bir cümleyle hem de yanınızda kimler varsa onlarla beraber bir kare fotoğrafla buyurun beklerim. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'dan yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınız ve bulunduğunuz yerler elbette ki isimlerinizle. Hadi o zaman bekliyorum.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 46,82, avro 53,53, gram altın 6254, çeyrek altın 10.312 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.561 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Güzel mesajlar da geliyor bu arada. Kimlere seslenecekseniz, nerelerdeyseniz. Şöyle buyurun programa demiştim. Malatya ile Adıyaman arasında seferini sürdüren tren makinistleri varmış. Bülent Gözü Küçük ve Hakan Borlu. Demir yolunda çalışan arkadaşlarına istemişler. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum onlara. Yolculuğumuz keyifle sürüyor sayenizde demişler. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız.

Vallahi söyleyeceklerimiz var tabii. Kimler bizlerle beraber neler söylemişse iletiriz elbette. Oh, kahvesini de almış. Denizli'de Mustafa Gökhun Görkem. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim insanlar için istiyorum demiş. Çok sevdiğiniz insanlara da haber verdiniz değil mi? Şöyle bize bir kulak veriyorlardır mutlaka.

Tokat Zile'den selamlarını gönderen Serkan Yobaş var. Gürcistan'da abisi oturuyormuş. Yaşar ve yeğeni Özlem. Özlem duyulacak bir şarkı. Ay tabii ki bütün şarkılarımı söyle valla. Eda Sultan Aksaray'da İrfan Miran. Eşi Dilek, oğlu Alperen için ve Talha Bora için bir şarkı rica ediyorum demiş. Ay mesajınızı ben yeni gördüm. Umarım siz de duymuşsunuzdur.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adana Saim Beyliği ilçesinde sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yeşil alanı küle çeviren yangının ardından itfaiye ve orman ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 32 ülkenin liderini ağırlayacak tarihi NATO Liderler Zirvesi için misafirlerini kabul etmeye başladı. Başkent genelinde en üst düzey güvenlik önlemleri alınırken gözler yarın başlayacak kritik toplantılara çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma ve casusluk davaları kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. Casusluk davasında mütalaasını sunan savcı, İmamoğlu ve diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Aydın, Burdur ve Mersin illerinde serinlemek amacıyla deniz ve göllere giren 5 vatandaş boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları akıntılı ve güvensiz alanlarda suya girmemeleri konusunda uyarıyor. Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta oyuncusu Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından sanat dünyası yasa boğulurken, usta sanatçı için taziye mesajları ard arda yayınlandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar, 28 ilde ise sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 31, Ordu 25, Kars 20, Siirt 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Altının onsu, ABD'de beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4.175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Türkiye'de yılın ilk yarısında 66 ülkeye 60.814.000 dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

Ayrılığın kitabını yazmış. Nasıl derin, nasıl hüzünlüyse bir tarafta diyor ki hani o ayrılığın kitabını yazarken ben de aşkın kitabını okudum, aşkın kitabını yazdım der gibi. Aşkın ve ayrılığın aslında böyle hani aynı hikayenin iki farklı sayfası derler ya. Doğru olan buydu, evet. Böyle seven herkes biraz daha ayrılığı öğreniyor. Çünkü böyle en derin duygular bazen en büyük özlemi de beraberinde getirir ya. Hani onun gibi böyle aşk yazdırıyor, ayrılık öğretiyor. Bazen aynı kitabın en ağır sayfası oluyor işte.

Yollarda bizleri dinleyenler var, seyir halinde dinleyenler. Ah Mehmet abicim. İşte bu da dünyanın en güzel abisi. O da şu anda yollarda, İstanbul dönüşü. Yol arkadaşı oldum bize demiş. Çok teşekkür ediyorum. Esat arkadaşıyla beraber bizleri dinliyor İstanbul'dan İzmir'e dönüş yolunda. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Benden de güzel bir şarkı rica etmiş dönüş yolunda. E hadi o zaman şöyle sağlıkla İstanbul'dan İzmir'e keyifle gelinsin, değil mi? Sevgiler selamlar sizlere de.

Sil baştan gerek bazen, değil mi? Böyle yükleri değil, umudu taşımak lazım. Bazen yeniden başlamak. Aslında bu vazgeçmek olmuyor. Böyle kendinize bir daha şans vermek anlamına geliyor. Çünkü bazı hikayeler böyle ikinci sayfada, ikinci şansa daha da güzel.

Rabia geldik Edam demiş. Sen olursun da gelmez miyiz? Ah canım benim, eksik olma. Hollanda'da Rabia bizlerle, kahvesini de almış. Oh oh oh. Afiyet olsun, sevgiler selamlar. İzmir'de Sevcan var. Sıradaki şarkıyı Menemen'deki eşi Ercan Akkaş'a armağan ediyor. Onu çok özlemiş. Allah kavuştursun. Murat Baş Başakşehir'de bizimle birlikte selamlar göndermiş. Makinasının başında hem çalışıyor hem bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Konya'da Yusuf Çaylak var. İşteyim, kolay kulaklıkla dinliyorum sizi demiş. Ben de size kolaylıklar diliyorum.

Perihan Hanım Bursa'dan selamlarını iletmiş. Oh, kahvesi de elinde. Kahvemi yudumlarken dinliyorum seni der. Fransa'da Akın Çetinkaya var. Gurbetçilere şarkı yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım. Radyosu yanında Sivas'ta Demet Hanım. Oh, kirazlar olmuş maşallah. Kiraz toplarken Burdur'da bizi dinleyen Emine Hanım var. Radyo 7 ailesine ve emekçi kadınlara hediye etmek istiyorum demiş. Ben de gönderiyorum sizin nazarınızda. Hasan Durak, Kartepe'de sıradaki kahveyi yalnız. Peki, kahve de olsun. Sıradaki şarkı hayat arkadaşı, sırdaşı Kevser Durak için gidecek. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Hadi o zaman gönderelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

video gelmiş. Ne yapıyor bu videoda? Bir takım bahçe işleri. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum da hani kim gönderdi? Onu da bileydim iyiydi. Beşel eşiyle beraber dinliyor. Oh, güzel kültürümüzden de Türk kahvesi içiyoruz demişler. Almanya'da bizlerle beraberler. Sevgiler, selamlar yurt dışında olanlar. Ah, güzel oldu valla. Tadilat mı var? Konya Yunak'ta Selim, çalışmaya devam ediyoruz demiş. Aman sizlerin de işi gücü rast gitsin. Kolaylıklar diliyorum. Hemen şöyle bakayım. Mesajımı okur musunuz? Okuyorum zaten. Denizli Cibril'den selamlar gönderen Ayşe Yaşar, bu sıcakta çalışanlara gelsin şarkı demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de sizlere.

0: olursa alır.
1: Alır alanda. Vallahi yerinde olduğu yerde kalmıyor zaten değil mi? Mutlaka gitmesi gereken yere de ulaşıyor. Hatay Kırıkan'da Öznur Hanım var. Ah, teşekkür ediyorum. Huzur bulduğu kahvesiyle, radyo edisiyle bizlerle beraber süpersiniz.

0: yüzüme.
1: Yine ben yine yok sanayım. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları gün boyu Radyo 7'de sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatler bitti ama yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7
3: Ekspertise Dino Bile. Reklam.

Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ise dev turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Amerikan doları 46,82, avro 53,47, gram altın 6233, çeyrek altın 10.263 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.543 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
9: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler...

0: Bakan yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Akbank'ta. Sen de mobilden Akbank'lı Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan.

0: Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için tüm hazırlıklarını eksiksiz şekilde tamamladı. Ankara, dünyanın gözünün çevrileceği bu tarihi zirvede 32 ülkenin liderini ve delegasyonlarını ağırlayacak. İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen güneydeki Nebatiye vilayetinde bir araca İHA'yla saldırdı. Askerlerin ayrıca Aytarın beldesindeki bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yarattığı yıkımda bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yetkililer felakette hayatını kaybedenlerin sayısının resmi verilere göre 3342'ye yükseldiğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve savunmaların incelenmesi amacıyla duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi. İstanbul'da bina yıkımı sırasında başına moloz düşen kız çocuğunun ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Kusurlu bulunan 4 sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İslahiye İlçe Sağlık Müdürü Doktor Osman Gelebek, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında ilçede başlatılan sağlık seferberliğini sürdüğünü belirtti. Gelebek, vatandaşların güvenli sağlık hizmetine ulaşması için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde ve Ayvansaray yönünde akıcı olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Altının onsu, ABD'de beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4.175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Türkiye'de yılın ilk yarısında 66 ülkeye 60 milyon 814 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar, 28 ilde ise sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 31, Ordu 25, Kars 20, Siirt 36 derece.
0: En güvenilir

0: Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
7: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Pekala. Hoş geldiniz. Ya da hoş mu geldiniz? Her şey yolunda mı? Gerçi insan bazen yolunda zanneder değildir. Yolunda değil zanneder, yolundadır. Peki Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi bana kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün. Siz canlarıma tesir etsin. Valla bence bulunduğunuz ortamlarda el veriyorsa radyonuzun sesini şöyle biraz daha açın. Nazınızın geçtiklerine haber verin. Belki teşekkür ederler size. Severler programı. Kim bilir, sana iyi geldiği gibi onlara da iyi gelir. İnşallah. Harika şarkılar seçtim. Anlatacaklarım var, dinleteceklerim var. Şöyle içerilerden merhabalar.

0: siz bu şarkıyı dinlerken ben bir video mu? Bu video ne videosu? Bilenler biliyor ama aramıza yeni katılanlar da öğrensin. Ben programda okuduklarımı, şiir olur, herhangi bir konuda yorumum olur, yazı olur, her neyse. Bunları uzun yıllar videolaştırdım. Kimi zaman direkt ben anlatırken canlı videosu var. Kimi zaman ses kaydını bir görüntüye oturttum ki bugünkü de öyle. Bir fotoğrafım ama üzerinde benim bir anlatımım var. Bir dinleyin bakalım ne diyorum. Ama dinlemekle kalmayıp altına adınızı, şehrinizi ve mesleğinizi de yazın. Hepsini okuduğumu bilin. Bazılarını rastgele bugün programda da ara ara yayında da okuyacağım bazı canların isimlerini. Yani programa böyle aktif olarak da katılabilirsiniz. Ben zaten varlığınızı biliyorum. Hissetmesem böyle bir program çıkmaz zaten ortaya. Ama yine de mesajlarınızı görmek güzel. Şevk kaynağı, motive ediyor. Yazabilirsiniz. Peki. Doğru yerdesiniz ve bunu dinledikçe Allah'ın izniyle daha çok fark edeceksiniz.
1: Gölge sizlerle.

kullar affetmez gibi bir gerçek ortada dururken insan sürekli insana el açar. Halbuki sana ne istiyorsan verecek olan odur. Mesela bak bir ayet var. Rabbimiz buyurur ki sana hiç hesaba katmadığın, hayal bile edemeyeceğin yerlerden rızık vereceğim. Ya bunu seni yaradan söylüyor ama ne kadar umrunda. Ne kadar hatrında. Ama benim de biraz görevim programda bu. Evet, kendime vazife edindiğim şey bu. Biraz unuttuklarını hatırlatmak. Biraz içindekileri, dillendiremediklerini dışarıdan anlatıp onlara ses olmak.

Diyor ya, acelen ne diye. Evet. Acelemiz yok. Acele etmemeliyiz. Ama bu zamanı harca demek de değildir. Mesela hani sosyal medyası olmayanlar için söyleyeyim. Hani dedim ya, bir video paylaştım, altına adını yaz, şehrini yaz diye. Sosyal medya hesaplarımdan. O videoda tam da bunu diyorum. Diyorum ki insanların ön yargılarıyla uğraşacak ne halim var ne de vaktim var. Çünkü vaktim çok kıymetli kardeşim. Beni aşağı çekecek kötü niyetlerle heba edemem. Kimse kusura bakmasın. Zaten eğer başarı istiyorsa genç kardeşlerim, yaşıtlarım, her kimsenin, gerçekten kimin ne dediğine bir yere kadar dikkat et.

Farkındaysanız başladığından beri program geçmişteyiz. Bazen böyle, ya bazen değil, ben çoğu zaman gün içinde eski fotoğraflara bakarım. Çocukluğumla alakalı herhangi bir şey gördüğümde dalar giderim. Severim ya. Vallahi. Hani böyle bazı videolar vardır ya. 90'lı yılların bakkallarını gösterir o çizgili plastik toplar. Topaçlar. Çocukluğumuzda yediğimiz o düdüklü şekerler. Elma şekerleri. Ne bileyim, her evde olan o ortak bir takım şeyler vardı. Evler birbirine çok benzerdi. Perdeler, paspaslar. Kullandığımız o somyalar, hatırlarsın. Kanepeler, o dolaplı kanepeler. Herkesin geçmişine dair özlediği şeyler vardır. Ya da olmalıdır. Eğer tersi ise bu çok kötüdür mesela. Biri diyorsa ki, ya gölge, ben geçmişi hatırladığımda daha çok hüzünler, zorluklar, hatırlamak istemediğim kişiler ve zamanlar var. Senin gibi böyle geçmişe gittim, huzur bulmuyorum diyorsa içinizden biri, bu çok zor be. Allah yardım etsin.

Normalde programda sosyal medyada paylaştığım video ve fotoğrafın altına adınızı, şehrinizi yazın derim. Öyle soru sorup da cevabını yazın demem. Belki de çok nadir yaptığım şeylerden biri olacak. Az önce geçmişten bahsettim ve hala geçmişteyiz ya. Sen en çok neyi özlüyorsun diye sorsam. Hem Instagram'da hem Facebook'ta paylaştığım o son videonun altına yazsan. Mesela çoğu ya özlediğine göre eskiden daha neşeliydi mesela. Eskiden olan o neşesini özlüyor olabilir içinizden bazıları. Ne bileyim çok güzel hayalleri vardı belki. Onlar yıkılmadan önce böyle hani el değmemiş halini özlüyor olabilir. O hayal kurduğu zamanlar hayallerini. Ya da bazı sevdikleri öldü, bazıları uzağa gitti. Onlarla bir arada olduğu zamanları özlüyor olabilir bazılarınız.

0: Dostum gelsene canım dedim ve yurt içinde yurt dışında çok şükür o kadar çok insan var ki sesimizi duyan, dinleyen, dinleten. Eyvallah, var olun. Böyle bizi sahiplenip de benim radyom deyip de işte bu saatlerde de bu kardeşinizin sesini duyup bizdendir, dinleriz, severiz diyenler, tavsiye edenler, eyvallah, bu güzel eser de size armağan olsun. Su misali.
1: Şimdi çok uzakta kalmış bir bahar.

Sandım be, valla. Nereden sordum bir taraftan da belli ki çoğunuzun yaralarını açtım. Ya yani böyle eski şarkılarla başlayıp geçmişte neyi özlüyorsunuz yazın dedim ya. Allah Allah, bak. Bak bak, Instagram'da yazanlara bak. Ha, bu bir kısmı, hepsini okumam mümkün değil de. Diyor ki, aynı odanın içinde ailece oturmayı özledim. Vay be. Kim bunu söyleyen? Elif Göktürk. Burada bir kardeşimiz koronada babasını kaybetmiş, onu yazmıştı. Nerede o? Allah Allah, niye göremiyorum? Az önce görmüştüm. Mesela vefat eden iki abimle geçirdiğim güzel yıllarımı özlüyorum demiş Gül Sema. Buldum. Eskişehir'den bir sen. Talab ediyor, babamı koronada kaybettim. Onun bana bir kızım, bir gözüm demesini çok özledim diyor. Allah Allah. Rabbim rahmet etsin.

0: Ya ya abi, size kıyamam ben. Erzurum'dan hemşerim, adı Remziye. Abi diyor, hiç diyor yengemizi ve evlatlarını paylaşmadım. Ben onları çok merak ediyorum demiş. Ne olur demiş, bir fotoğraflarını paylaşsın.
1: Alıştım yıllardır ben yokum.
0: Ya canım kardeşim, iyi niyetine hiç şüphem yok da herkes Remziye mi?
1: Yeter.
0: Herkes senin gibi pırıl pırıl bir kalpte mi? O nazar öyle bir bela ki Remziyeciğim, dadaşım, hemşerim. Ben karımı çocuklarımı korumayım da sosyal medyadan kim korusun? Ya bak, tüm kalbimle birbirimizi bir aile olarak görüyoruz. Gerçekten ben de o güzelim iki kızımın, canım oğlumun o yüzlerindeki samimiyeti, o saflığı görün isterim. Gölge ve ailesini, Fatma'mı görün isterim. Ama kardeşim, sosyal medya sizin için de, size de böyle tavsiye ediyorum. Gerçekten paylaşılacak yer değil be. Vallahi. Yani bunu kibirle yapıyor değilim, sakın yanlış anlama ha. Bak sana da diyorum, sen de paylaşma. Ha, bir gün bir yerde karşılaşırız, AVM'dir, konserimdir. Belki tatile geldiğim bir yerdir ki, o var öyle tanıştıklarımız, ailemi görenler. Nasip, ama teşekkür ederim sevginize.

canlar Allah nasip ederse 15 Temmuz'da Konya'dayız. Ekibimle beraber Konyalılar veya çevreden gelebilecek olanlar ki gelmeliler. Muhteşem bir sahne olacak ve o gün gün boyu çok kıymetli etkinlikler var. O etkinliklerden biri de biz olacağız. Hangi şehirdesiniz diye soranlar vardı. Evet, Allah'ın izniyle Konya'mızdayız.

0: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

acıdır ya. İnsan bana güvenebilirsin diyenlerden güvensizliği öğrenir. Ben hep senin yanındayım diyenlerden yalnızlığı öğrenir. Mesela bunları anlattım yeni kitabımda. Eylül ayında kavuşuyoruz. Uzun yıllar sonra. Seni seviyorum diyenlerden neyi öğrenir? Yüzüstü bırakılmayı. Ya. Ya normalde hiç kimse böyle kimseye güvenmeyen, ortalıkta sürekli güvensiz geçen bir güvensiz gezen bir hale gelmek istemez. Bu bir ruh problemi. İyi de kardeşim, yani niye bu hale geldin demek yerine seni bu hale nasıl getirdiler diye sormak lazım.

Peki mesajlarınıza bakalım. Ne demiştim? Geçmişe dair en çok neyi özlüyorsun? Öyle samimi, öyle güzelsiniz ki. Bak diyor ki Raziye Erbil. Ben diyor vefat eden 19 yaşındaki oğlumun annem kahve içer miyiz deyişini özledim. Vallahi duygulandım ona. Herkes vefat etmiş olan canlarını çok özlemiş. Bakalım. Diyor ki Osmaniye Kadirli'den Nurhan Hanım, sokaklarda acıktığımı fark etmeyecek kadar oyun oynamayı, hangi eve varsanız size bir tereyağlı ekmek verileceği güvenini yaşamayı, sokakların, komşuların diyor korku vermediği anları özledim. Vay. Of of, mesaja bak. Rosa Kaplan Hollanda'dan, Gül. Ben diyor en çok imanımın daha güçlü olduğu, daha şuurlu ibadet ettiğim zamanları özlüyorum. Bugün şöyle mesajlarınızdan daha çok okuyayım. Çok güzel şeyler var.

mesajlarınızı okuyorum da. Haklısınız. Bir zamanlar güvendiğin bir omuzda yaşlanmak diye bir şey vardı. Şimdi insanlar çok kolay vazgeçip çok kolay pes edebiliyorlar. Yalan mı? Ben değmeyecek birine katlan demiyorum. Öyle diyecek bir adam da değilim. Ama çok basit meselelerle çok basit yıkılışların yaşandığını düşünüyorum artık. Seni asla bırakmayacağına inandığın elleri tutmak diye bir şey vardı bir zamanlar. Söze güvenmek, değer vermek, bir yastıkta kocamak, bunlar vardı. Şimdi mi? Böyle omuzlar yorgun, eller birbirine güvensiz, söz ucuz, yastıklar bile ayrı ayrı. Hı?

devirde evet ayakların yere sağlam basacak. Her anlamda maddi manevi kontrollü gideceksin. Eğer kontrollü gitmezsen bir anda yerle yeksan olabilir her şey. Elini uzattığında da kimseyi bulamazsın. Haliyle bir taraftan da sinirlerin sağlam olacak. Hak edenlere eğer hak ediyorsa yerine göre dozunda tavrın sert olacak ve sınırların var ya gevşek değil net olacak. Söyleyeceklerimin devamı var.

bilenler mesut sanılıyor. Bilmezler ki ne derdim var. Dışın çiçek açmış.

Pekala, az önce Facebook'tan baktım, şimdi Instagram hesabımda paylaştığım son videonun altına özlediklerinizi yazın demiştim. Diyor ki Mehtap, okul çıkışında koşarak eve gittiğimiz günleri, sıcacık sobanın başında ailece oturduğumuz zamanları özledim diyor. Rahmetli annesini özlemiş, rahmet dileriz biz de. Of diyor ki Trabzon'dan Zuhal Hanım, ne tuhaf, bir sürü kişi var ama kimsen yokmuş gibi hissetmek. Evet, zor. Diyor ki İskenderun'dan Hakan, ben babamın iki kırlenti sırtını dayadığı günleri özledim. Ayşe diyor ki 21 yıl boyunca bilmediğim abimle büyüdüm. Sonra buldum. Bu sefer ecel aldı. Keşke daha önce tanışsaydım. Çok özlüyorum demiş. Ne hayatlar var bak, görüyor musun? Evet. İstanbul'dan Taşkın, 5 sene önce eşimi doğumda kaybettim. Oğlum dünyaya geldi ama. Evet, onu özlüyormuş. Allah rahmet etsin.

Şimdi bir mesaj var. Bu mesaja cevap vermem lazım. Tarzım mesajlara cevap vermek olmasa da buna söylemek istediğim birkaç şey var.

Şimdi bir dostumuz mesajını yenileyince sayfayı bulamadım ama yaşım 64. Ne asker olabildim ne polis, bu beni kahrediyor yazmış. Çok enteresan. Bunu daha önce söylediğimi bilmiyorum. Bir taraftan da mesajı arıyorum ama hemen söyleyeceğimi söyleyeyim. Daha fazla uzatmadan. Dostlar, ben gerçekten polis olmayı istedim ortaokuldan sonra. Sonra gün geldi asker olmak için de uğraştım. Aynen bu beyefendi gibi ben de ikisini de olamadım. Ve kaybettiğimde iki sınavda, ikisinde de mülakatta kaybettirildiğimde diyeyim. O zaman çok üzülmüştüm. Yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe insan niye olmadığını hatırlıyor. Ya biri senin hakkını yediyse onun cezasını çeker. Ama senin olmaman gerekiyorsa asker ya da polis, Rabbimin başka daha iyi bir planı varsa ona da teslim olmak lazım. Kahretmemek lazım sevgili dostlar. Burada değerli vatandaşımızın yazdığı gibi kahretmemek lazım. Bu sadece askerlik polislik açısından değil. Şu an Radyo 7'de beni dinleyen genç kardeşlerim bir takım sınavları kaybediyor olabilirler. Bir takım işlere alınmıyor olabilirler. Hayır. Pes etmemeli. Üzülmemelisin. Ordulu Yunus İmam Hatip Lisesi mezunuymuş. Hatta bu yüzden olmadığını düşünüyor. Doğru olabilir. Sırf o yüzden bir dönem birileri engellemiş olabilir ama mutlaka bir hayır vardır.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Expert.

0: Aktiz sundu.
1: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bay bay, hepsi dokuda bay.
2: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Redli sınırsızca. Pilot
3: garaj şoför ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Herkes bir yolunu bulur ve kendini haklı çıkarır. İnsan bu konuda çok mahirdir, hep söylerim. Konu insanın kendi yanlışına, kendi günahına kılıf bulmaksa insan bulur bunu. Bulur. Herkesin anladığı bir dil mutlaka vardır. Bu nedenle sen doğrudan eminsen onu savunurken cesur olacaksın. Sonuçta ortada bir sorun var diyelim. O sorunda bir haklı vardır, bir. Eğer vicdanın rahatsa hakkını yerde koymayacaksın.

0: İnsanoğlu öyledir. Sahip olduklarının kıymetini bilmez. Bilmekten acizdir. Yani bir nevi böyle güllere koşarken ayaklarının altında ezilen papatyalardan habersiz yaşar.
1: Gölge sizlerle.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şimdi bugün nostaljik eserlerle başladık. Geçmişe gittik ve ben de dedim ki geçmişte en çok neyi özlüyorsun? Herkes çok kıymetli mesajlar yazdı. Bazılarını paylaştım ama ortak nokta şuydu. Çok fazla kişi ayrıldı yani. Vefat ederek veya başka nedenle artık yanında olmayan bazı sevdiklerini ve onlarla beraber geçirdikleri zamanları çok özlüyorlar. İnsanların ortak özlemi yine insanlar. Bu nedenle bugünün kapanış duası şu olsun. İki yönlü dua edeyim. Bir, eğer özlediğiniz kişi hayattaysa Rabbim kavuştursun ve beraber çay içiyordunuz, onu mu özlüyordun? Beraber yürüyordunuz, onu mu özlüyordun? Her neyse özlediğin, hem sevdiğine hem de özlediklerine kavuş. İki, vefat ettiyse o sevdiğin, anan baban, evladın, yarın, Rabbim cennetinde kavuştursun. Mekanlarını cennet etsin o sevdikleriniz. Tüm kalbimle buna dua ediyorum. Sizlere de sabır versin. Dünyadayken vefat etmiş bir dostu, bir insanı özlemek kolay değil. Kolay değil. Bir de şuna da dua edelim. Rabbim kıymet bilmeyi de nasip etsin. Yani hayattayız da, diyelim ki işte dinleyenlerin anası babası yanında, kardeşi, eşi, evladı. Allah kıymet bilmeyi de nasip etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız Radyo 7'de. Hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik Neşet Ertaş Usta'yla Eyvallah.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Ekspertise Dino Bile.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i resmi törenle kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde iki ülke arasındaki komşuluk ilişkileri ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik ziyarette Ankara'daki NATO zirvesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık konuları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve sınır güvenliği konuları değerlendirildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına özel bir çalışmaya imza attı. İttifakın önemini vurgulamak amacıyla günlük tedavülde de kullanılabilecek özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası basıldı. Sri Lanka'da bir cezaevinde mahkumlar arasında başlayan ve kısa sürede büyüyen isyan kanlı bir ayaklanmaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylar sonucunda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un Şile ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılarak gözden kaybolan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan diğer bir vatandaşı arama kurtarma çalışmaları ise denizden ve havadan yoğun şekilde devam ediyor.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,82, avro 53,48, gram altın 6229, çeyrek altın 10.269 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.445 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ise dev turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak.

0: Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. Reklam.
4: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 7'mizde işte başladı. Aşkın sesi bendeniz ben Her Sağroğlu. Şöyle güzel güzel şarkıları keyiflice beraberce dinleyelim inşallah. Yepyeni bir güzel haftaya başladık inşallah. Güzel güzelliklerle dolu olsun. Hatta şöyle diyelim, güzel haber verenler sizin hayatınızda. Evet, güzel şeylerden bahsedenler, güzel insanlar çok çok.

Radyo 7'de evet Aysel Yakuboğlu'nun o güzel yorumunu dinledik ve şimdi de Afşin Akyol'la devam edelim. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'da. Evet, hoş geldiniz tekrar.

boş ver be kalbim. Kimse anlamasa da, hiç kimseler anlamasa da, bilmese de yorgunluğunu Yaradan bilir. Yaradan biliyor senin doğruluğunu.

Hayra huyla geçmesin ömrümüz. Güzelliklerle geçsin, iyiliklerle, mutluluklarla, değil mi? Efendim temennimiz o şekilde. Olmadı diye sızlandığımız bazı düşüncelerimiz, isteklerimiz var, dualarımız vardır, değil mi? Gün gelir, enteresan bir şeydir. Bilmiyorum siz test ettiniz mi hiç, belki, ama ben denedim. Oldu da öyle düşündüğüm gibi. Gün gelir olmadı diye şükrettiğinizi yakalarsınız. Eğer biraz dikkat kesilirseniz yani.

0: Hadi geri.
1: Hakan Altun'un o güzel sevilen yorumlarından biriydi. Hadi geri ver ve Radyo 7'de devam ediyoruz. Bir başka yumuşacık güzel sese geçiyoruz Yavuz Bingöl. Bir bakmışsın ömür geçmiş. Ömür geçiyor, günler geçiyor. Biz gün bitti, ay bitti, yıl bitti diyoruz ama ömür geçiyor, ömür bitiyor, ömür tükeniyor yani. Hep geri sayım başlıyor yani. Her gün, o yüzden her gün en güzel şeyi, en iyi şeyi yapmaya devam edeceğiz kendi hayatımız için.

0: Hayatını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,82, avro 53,50, gram altın 6244, çeyrek altın 10.278 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.434 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

kim bilir nerede o dediğiniz, hani neredesin, nerede dedikleriniz, olamamışlar, tamamlanamamışlar için olamadım Zehra Sezer.

Güvendiğiniz dağlara kar yağsın istemiyor iseniz, Allah'tan gayrısının teferruat olduğunu bileceksiniz. Gayrısı teferruat, gayrısı manzara. Bilginiz olsun aşk Allah'a.

0: sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel dönüşümün yaşandığı bu kritik dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu zirvenin savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik stratejik adımların atılacağı tarihi bir buluşma olacağını vurguladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki büyük zirve öncesinde ittifakın askeri gücüne ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, üye ülkelerin yıllar boyunca yaptığı yatırımların meyvesini verdiğini ve ortak savunma kapasitesini başarıyla artırdıklarını belirtti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ve Romanya arasında büyüyen askeri ortaklığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görgün, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin hem müşterek kabiliyetleri güçlendireceğini hem de NATO'nun ortak güvenliğine katkı sağlayacağını bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesinden büyük bir beklentisi olduğu açıklandı. Merz'in müttefikler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirecek olumlu bir Ankara ruhu oluşmasını temenni ettiği bildirildi. İsrail ordusu Gazze şeridinde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgedeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Düzenlenen son bombardımanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'e yükselirken yaralı sayısı ise 25'e ulaştı. Şanlıurfa'da boş bir arazide cansız bedeni bulunan İran uyruklu şahsın gizemli ölümü yapılan adli tıp incelemesiyle aydınlatıldı. İncelemeler sonucunda şahsın kuryelik amacıyla midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu zehirlenerek öldüğü belirlendi.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hürmüz Boğazı'nda ABD tarafından korunan deniz koridorunu kullanan petrol ve doğalgaz tankerlerinin trafiği pazar günü yeniden toparlanma işaretleri verdi. Emtia piyasasında tarım grubu ürünlerinde yılın ilk yarısında jeopolitik riskler ve iklimsel etkilerden dolayı ürün bazlı ayrışımlar öne çıkarken buğday, pirinç ve pamuk fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Ege bölgesinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 13 milyar 587 milyon dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
4: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Sana yakışanı tak.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bayram yorumuyla dinledik. Radyo 7'imizde aşkın yayın hali Ebru'yla de sevgili Can Bağları ve devam ediyoruz. Yine güzel şarkılar birbiri ardına keyifle dinlenmeye devam ediyor. Sus gönlüm. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak, gönülden inanarak sus.

bar sofrasında oturduysam eğer kendim ödedim hesabımı diyor. Çok güzel. Efendim devam edelim. Rabbim yüreği yanmış, gözyaşları içine akmış, ümitleri zorda olan tüm kardeşlerimize ümit, sabır ve ferahlık versin. Yardımcıları olsun Rabbim.

karşı sabır, olana karşı rıza, gelene karşı tevekkül. Güzelliğinizdendir. Güzelliğinizdendir. Aşk olun.

Efendim Hüseyin Ay'ı dinledik, yıldızlar tutuşabilir ve şimdi biz devam ediyoruz tabii ki. Ama bu arada bu güzel eserlere, sözlerle birlikte sizlerin de mesajlarını da dahil etmek isterim. Onun için sizler radyoya da WhatsApp hattı üzerinden yazıp gönderin gelsin mesajlarınızı. 0507 977 0101 şu an itibariyle gelen bütün mesajları bol bol okuyacağız ve yerine ulaştıracağız inşallah. Selamları, güzel şarkıları armağan edeceğiz sevdiklerimize.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koça. Reklam.
1: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
6: Chery. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Evet, ölüyorum yar diye diye ve şimdi hemen devam edelim güzel mesajlarınıza, şöyle bir bakalım. 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattından gelen mesajlar. Konya'dan Ebru, Gaziantep'teki canım aileme istiyorum demiş ve çok mutlu olurum diye de eklemiş, hemen ilettim selamlarınızı yerine. Merhaba, Konya'dan Ali Osman, annem Mihrican'a armağan ediyorum.

Bayram'ın ol dinledik Erhan Uslu'dan ve şimdi devam edelim yine. İyi yayınlar güzeller güzel ablam, iş dönüşü sizin sayenizde biraz çekiliyor demiş, trafikten bahsediyor. Kudret Bey sana teşekkür ederim demiş. Hemen selamlarınızı iletelim. Bakalım, merhaba ben Hanım, iyi yayınlar. Sizden bir ricam var. Bugün 17 ile 17.30 arasında yayınladığınız şarkıların ismi bana lazım. Acaba nasıl bulabilirim? Bana yardımcı olabilir misiniz demiş. Tam dinleyip melodiye ile çalacaktı ki trafikte yeşil ışık yanınca yola devam edip ve sonra şarkıyı unuttum demiş. Hangi şarkıları dinlettik? Hemen söyleyelim. 17 ile 17.30 arasında Eylem Aktaş'ı dinledik. Yüreğinden tut. Aysel Yakupoğlu, Bahtiyar Özdemir'den Gül, Yarim Söyle Afşin Akyol, Hiray Zerdüş Papatya, Osman Berber, Bir Kuş Gibi Uçtu Ömrüm ve Özge Öz, Hakan Altun, Yavuz Bingöl. Bayağı bir yayın.

Ve şöyle hemen devam edelim. Benhar'cığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. 5 dakika evvel yayınladığın şarkıyı. Bugün şarkılar çok zor. Tamam. Bayramım Ol. Erhan Uslu'yu dinledik. Ondan öncesinde de bir düetti. Cafer Nazlıbaş ve Bektaş Dolu. Yar diye diye. Oldu mu Elif'cim? İskenderun'a selam olsun. Ben Hanım iyi yayınlar. Ben Manisa'dan Selahattin. Bamya topluyorum şimdi demiş. Şarkıyı kendime istiyorum. Kolay gelsin.

0: kaderimizde muhtaç olmak varsa en sonunda yaptırdın. O muhtaçlığımız sadece sana olsun. Bizi senden başkasına muhtaç etme. Muhtacına muhtaç ettirme.
1: Bir nefes kadar kısaymış aşk dediğin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın başkente geleceği açıklandı. Zirve kapsamında dünya liderleri kritik kararlar almak üzere Ankara'da bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki zirvede yaptığı açılış konuşmasında ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifak için önemini vurgulayan Rutte, savunma sanayi alanındaki Türk üretimlerinin NATO'nun ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi öncesinde havalimanlarından konaklama alanlarına ve siber güvenliğe kadar tüm önlemlerin eksiksiz alındığını duyurdu. Bakanlıkta yapılan koordinasyon toplantısında zirvenin huzur içinde geçmesi için her detayın titizlikle incelendiği ifade edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına karşı yapılan 8 farklı itiraz başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Parti içindeki kesin ihraç istemli dosyalar hakkında nihai kararınsa 13 Temmuz'da yapılacak toplantıda verileceği öğrenildi. İzmir'de bir icra dosyasını usulsüz şekilde öne aldırmak amacıyla rüşvet aldıkları tespit edilen icra müdür yardımcısı ve katip hakim karşısına çıktı. Mahkeme, suçlu bulduğu her iki adliye çalışanının da 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Adana'da Temmuz ayında aniden bastıran şiddetli sağanak yağış kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken caddelerde kısa sürede büyük su birikintileri oluştu. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ihbar üzerine bir daireye baskın yapan belediye ekipleri içeriden yaklaşık 5 ton çöp ve atık çıkardı. Söz konusu dairenin henüz 6 ay önce de benzer şekilde tamamen temizlendiği ve yeniden çöp eve dönüştürüldüğü belirtildi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda ABD'li yıldız golcü Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi. Belçika Teknik Direktörü Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını düşünüyorum dedi. UEFA, FIFA'nın ABD milli takımında forma giyen Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini kırmızı çizgiyi aştı olarak nitelendirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün Portekiz'le son Avrupa Şampiyonası İspanya kozlarını paylaşacak.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Amerikan doları 46,82, avro 53,54, gram altın 6245, çeyrek altın 10.262 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.424 puandan yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 33, Ordu 26, Kars 21, Siirt 36 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü çift yönlü olarak akıcı görünüyor. Avrupa'dan Asya'ya E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı. Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk söz konusu.
5: Arvento yol

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: benim hayatım.
1: Benim hayatımı dinledik ve hemen devam edelim. Şöyle yıkıl karşımdanla devam edelim efendim. Radyo 7'mizde yine güzel dakikalar devam ediyor. Aşkın yayın hali Ebru'yla Aşkın Sesi, bendeniz Venha Sarı.

güzel mesajlarınızla devam edelim istiyorum. 0507-977-0101'den gelen mesajlarımızla şöyle bakalım. Kocaeli'nden İsmail Uzuner, Kocaeli için demiş, hemen gönderelim. Samsun'dan İbrahim Kara, Sakarya'da okuyan canım kızım İlayda Kara'ya gelsin ve çocuklarım Yusuf Şakar, Samsun'dan sevgiler demiş.

0: neredesin?
1: Ve Eskişehir'e şöyle selamlarımı iletiyorum. Merhaba Eskişehir'den Emine. Neredesin? Sizin için de hemen güzel bir eser gönderiyorum efendim. Ve size tüm Eskişehirlere gelsin demiş. Teşekkürler. Merhaba Gaziantep'ten Yusuf Keser. Abim Osman Keser'e ve Gökhan abime armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim. Öyle bir yerdeyim ki çok güzel bir şarkıdır. Ve

Bir yanımız bahar bahçe, her yanımız bahar bahçe olsun. Ne güzel değil mi o bahar ve yaz? Efendim devam edelim bakalım mesajlarınıza. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Ablam iyi yayınlar demiş. Jandarma astsubayım, ismim Kadir. Şu an görevdeyiz ve devriyede sizi dinliyoruz demiş. Kardeşim Ömer Dönmez'e ve Hakan Erdoğan'a, ayrıca iki stajyer astsubay adayı arkadaşımıza, Radyo 7 dinleyicilerine ve tüm jandarma teşkilatına armağan ediyorum demiş. Evet, tüm jandarma teşkilatına hem de kolaylıklar dileyerek hayırlı vazifeler diliyorum.

0: gidene karşı sabır, olana karşı rıza, gelene karşı tevekkül,
1: ihanet,
0: evet, imanın güzelliğindedir. Sizin güzelliğiniz imanınızın güzelliği.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Hürmüz Boğazı'nda ABD tarafından korunan deniz koridorunu kullanan petrol ve doğalgaz tankerlerinin trafiği pazar günü yeniden toparlanma işaretleri verdi. Emtia piyasasında tarım grubu ürünlerinde yılın ilk yarısında jeopolitik riskler ve iklimsel etkilerden dolayı ürün bazlı ayrışımlar öne çıkarken buğday, pirinç ve pamuk fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Ege bölgesinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 13 milyar 587 milyon dolara yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: OneCard'ın jest oldu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75

0: Ulaşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Ekspertise
1: Dino Bile. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Şimdi bir Sezen Aksu şarkısı daha dinleteceğim. Ama başka bir güçlü yorumdan dinleteceğim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Mesajlara dönüyorum. İzmit'ten Mesube, Satı ablama, görümcesi Elif'e, Ebrar Züleyha, Ayşenur Hanife, Ayşenur Ravza, Elif, Salih, Ömer ve tüm gurbetçilere gelsin demiş. Hepsine gönderdik. Selam olsun tüm diğer gurbetçi kardeşlerimize de. Merhaba, Denizli'den Bilal Gün. Eseri siz ve değerli servis şoförümüz Cengiz Bey için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler için armağan edeyim. Hayırlı yolculuklar diliyorum tüm servislerde olanlara. Ayşen Demirli, hatırladın mı güzel ablam benim demiş. He, tamam. Ve tabii şimdi bayağı bir değişmişsindir sen değil mi? Büyümüşsündür, kocaman olmuşsundur. Bütün dinleyenlere gelsin sevgiler diliyorum ve 5 yıldır dinliyorum sizi demiş. Ayşen Demirli, öpüyorum yanaklarından, selam.

Dediğim gibi bir Sezen Aksu şarkısıydı. İbrahim Tatlıses'ten dinledik Radyo 7'mizde. Burdur'dan selamlar Yasemin demiş ki eser Radyo 7 dinleyicilerine ve size gelsin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yasemin. Burdur'a sevgiler, saygılar. Malatya ile Adıyaman arasında seferimizi sürdüren tren makinistleri Bülent Gözü Küçük ve Hakan Borlu'dan tüm demir yolcu arkadaşlara selamlar demiş. Sizin radyonuz eşliğinizde yolculuğumuz keyifle sürüyoruz ve bizlere armağan ederseniz çok seviniriz. İyi ki varsınız. Keyifli yayınlar. Sizlere de keyifli yolculuklar efendim. Çok teşekkür ederim.

şöyle bir bakıyorum. Aha, sona gelmişiz. Evet. Hemen son mesajlardan okuyalım biraz daha. Tütün tarlasından selamlar demiş. Ailem ve tüm sevdiklerime ve Radyo 7'ye armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler Diyarbakır Çermik'ten Mehmet Yalçın. Aileme ve tüm Çermiklilere armağan ediyorum demiş. Benden Hanım iyi yayınlar dilerim. Kayseri'den Hüsnü. Eşime, evlatlarıma ve size armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Kayserimize, Erciyes'imize selamlar. Benden Hanım ben Denizli'den, Denizli Honaz'dan Bahar Topçu. Eşim ve çocuklarımla sizi dinliyoruz. Şarkıyı oğullarım Mehmet, Muhammed, Musa ve eşim Ramazan için istiyorum demiş. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: birleştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 TL.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.

umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Bir değil, eksik kalmayı öğretir. Çünkü bazı insanlar giderken yalnızca kendilerini değil, onlarla kurduğumuz hayalleri de alıp götürür. Ama unutmayalım ki eksilen her şeyin ardından insan yeniden tamamlanmayı da öğreniyor. Eğer bu gece kalbiniz biraz sessizse, bilin ki aynı sessizliği paylaşan birçok yürek daha var. Yani yalnız değilsiniz. Murat Çetin'in okum saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

0: Bazı insanlar öyle kıymetlidir ki aynı sizler gibi. Sizler de benim için kıymetlisiniz. İnsan onları hayattan bile sakınmak istiyor. Çünkü sevgi bazen korumak demektir. Sevdiklerimizi her daim koruyalım. Bugün sizin gününüz. Bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinleyeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz şarkıları yazmanız yeterli olacaktır. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. İstemiş olduğunuz şarkıları bekliyorum.
1: Burası Radyo 7.

İnsan en çok sevdiğini üzmemek için kendi acısını saklar. Gülümseyerek iyiyim diyen kaç kişinin içinde fırtına koptuğunu bilemeyiz, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şimdiki serimizde çalışan tüm dostlarımıza armağan olsun. Kolay gelsin.

İzmir Çeşme'den Meltem, rahmetli Kayahan'dan Olsaydım şarkısını şu an sahilde gün batımını beraber izlediğim canım arkadaşım Selin'e armağan etmek istiyorum diyor. Biz de buradan Çeşme'nin o güzel rüzgarına selam gönderelim. İyi ki bizimle berabersiniz. Evet, Erzurum'dan sevgili Yavuz Bey, gurbetteki kızım Deniz'e armağan olsun diyor. Rabbim en kısa sürede kavuştursun sizleri, Kayahan bizlerle.

Keşkeler hayatın en ağır yüklerinden biridir ama insan geçmişi değiştiremez. Yalnızca bugünü daha güzel yaşayabilir. Bugün söyleyebileceğiniz güzel bir sözü yarına bırakmayın. Çünkü zaman beklemiyor. Belki de tam da şimdi hayatın en doğru anı şu an olabilir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'in Okum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm sürücü dostlarımıza, tüm yolculara hayırlı yolculuklar. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.

Trabzon'dan Asiye Hanım gurbetteki oğluma her hafta bu saatte bizi dinler diyor. Rojda ve Mustafa Bezi'den bir eser gönderebilir misiniz? Gönderelim tabii ki. Hemen ardından güzel adaşım Ankara'dan Murat'ın istemiş olduğu şarkıyla devam edelim. Tuğba Yurt'u bizlerle birlikte olacak. Trafikte sıkışıp kaldık diyor. Çok ihtiyacım var bu şarkıya, lütfen demişsin. O yolları şarkılarla güzelleştirmek bizim işimiz.

Azat, gönlümün sultanı nişanlım Roze'ye Yaren Doğan ve Ömer Akaya şarkısını rica ediyorum diyor. Gönüllerin bir olduğu bu güzel frekansta mutluluğunuza bir parça ortak olabildiysek ne mutlu bizlere. Bursa İnegöl'den Cansu, nişanlım şu anda mobilya atölyesinde çalışmakta. Zara'yı çok sever. Bugün onun doğum günü. Doğum günde kutlayın diyor. Bu güzel şarkı da ona armağan olsun demişsiniz. Hemen ardından İstanbul Kadıköy'den Feryal'ın istemiş olduğu Yıldız Osmanova ve Levent Yüksel yorumuna kulak vereceğiz. Canım arkadaşlarıma armağan olsun diyor. İyi ki radyo 7 var demişsiniz. İyi ki sizler de varsınız.

0: gerçek er ya da geç yolunu buluyor, öyle değil mi? Yalan ise ne kadar uzun sürerse sürsün bir gün sessizce dağılıyor. Muğla Bodrum'dan derin teknede nöbettiğim denizin ortasındaki tüm radyo dostlarına selamlar diyor. Yıldız Silbe'den bir eser rica ediyorum. Çabuk olalım aşkım. Mavi suların yalnızlığını paylaşıyoruz. Dalgaların sesi bizim şarkılarımızda buluşsun her zaman. Sivas'tan sevgili Ömer, kahvanede çaylarını yudumlayan tüm müşterilerime Serkan Boran'dan Yüreğim Yangınlarda şarkısını rica ediyorum demişsiniz. O güzel muhabbetiniz hiç bitmesin. Masadaki herkese benden bir çay.
1: Burası Radyo 7.

Çanakkale den Zeynep Hanım, istemiş olduğunuz şarkıyı dinledik. Tüm sevdiklerinize de armağan olsun. Şanlıurfa'dan Halil Bey, Fatih Kısaparmak gelir mi? Ben iki kere ağladım. Tüm çocukluk arkadaşlarıma armağan olsun. Onlar da şu anda sizleri dinliyor demişsiniz. Tabii ki olur. Son olarak da Tekirdağ'dan Ayla Hanım, Kamur Anakkor'dan Sev Yeter şarkısını istiyorum. Çok sevdiğim evlatlarıma ve dünyalar tatlısı eşime armağan olsun diyor. Sanırım biraz sevgiye çok ihtiyacım var demiş. Onlar da göstermiyor. Rabbim mutluluğunuzu, huzurunuzu daim eylesin inşallah.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

tamamlayan bir duygu değildir. İnsan olduğu gibi kabul edebilmektir. Kusursuz insan aramak yerine kusurlarıyla sevebilmeyi öğrenenler gerçek mutluluğu her zaman yakalar. Bu gece kalbinizde sevgiye yer açın, olur mu? Geriz zaten yolunu bulacaktır, inanın bana. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik ediyor.

Kuşadası'ndan Berkay, plajda şezlongda uzanmış arkadaşlarla seni dinliyoruz. Sezen Aksu'dan Tutuklu şarkısını rica edebilir miyiz? Tabii ki, keyifli tatiller. Mersin'den sevgili Sinan, Emircan İyrek'ten Bir Karanfil rica ediyorum. Tüm aile fertlerime gelsin diyor. Çay yudumlarken sizleri dinlemek çok büyük keyif diyor. Afiyet olsun, muhabbetiniz de bol olsun.

insanın susturduğu bütün duyguları da ortaya çıkarır. Şimdi Koray Avcı'dan Yakarım Geceleri kulak vereceğiz. Eğer geceler size de uzun geliyorsa bu şarkıda aynı gökyüzünün altında buluşalım. Doğru yerde, Radyo 7'de.

0: istersen.
1: Keyifler nasıl sevgili dinleyenler? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? İnşallah iyidir, yerindedir. Sevgili Kerem, sınır kapısında görevli tüm memur arkadaşlarıma Niran Ünsal'dan söyleyi armağan etmek istiyorum. Ülkenin giriş kapısında nöbetteki canlarımıza selamlarımızı iletelim. Yalnız değilsiniz. Sesimizde her daim yanınızdayız. Yozgat Surgun'dan Yasin, gurbetten memlekete yeni döndüğüm Nurettin Reçber'den Aşk Sana Benzer adlı şarkıyı çok sevdiğim aşkıma armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından Kastamonu'dan Tatar, Ebru Gündeş'ten Beyaz şarkısını bir tanecik eşim Hülya'ya armağan etmek istiyorum. Çalarsanız bizleri mutlu edersiniz. Her zaman mutlu olun.

0: İnsan her zaman yeniden başlayabilir. Bunun için yeni bir yıla ya da özel bir gün beklemeye gerek yok. Bazen tek gereken şey geçmişi olduğu yerde bırakacak cesareti bulmaktır. Kendinize yeni bir başlangıç hakkı tanımaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bazı şarkılar insanı yıllar öncesine götürür. Gençliğin en saf duygularına, en masum heyecanlarına. Şimdi Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte, belki bu gece anılar bize eşlik edecek.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İskenderun'dan Canan Hanım sahilde yürüyüş yaparken sizleri dinliyorum. Funda'dan çaresizimi rica ediyorum sizlerden. Benim gibi yürüyen herkese armağan olsun demişsiniz. Keyifli sporlarınız olsun. Evet, şöyle bakalım. Ordu'dan sevgili Fatma Nur, İrem Güral Nasır'ı istiyorum sizlerden. Beni anlamayan hayatımdaki her insana armağan olsun. Artık yeter beni üzmeyin diyor. İnşallah.

Evet, bu Nahçetin Yokum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Birazdan Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin Yokum Saati tekrardan huzurlarınızda olacak. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

0: İki günlük bir aranın ardından yeniden buluştuk. Hafta sonunuz nasıl geçti? Keyfiniz yerinde mi? Yeni haftaya nasıl başladınız? Bu saatlere nasıl vardınız? İnşallah her şey yolundadır. Burası Radyo 7, Kaan'la Gece Ses Ver başladı. Bu gecede sizin için harika bir liste hazırladım. Ve her zaman olduğu gibi WhatsApp'tan gelen kısa yazılı mesajlarınızı da okuyacağım. Birazdan numaramı hatırlatacağım. Yollarda bize kulak verenler, emekçi kardeşlerimiz, vazife başında olan polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi, sağlıkçılarımız, hizmetlerin aksamaması için çalışan belediye personeli, her birine selam olsun.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

şarkıda da bahsedildiği gibi insanların bir kırılma noktası oluyor değil mi? Ben ne yapıyorum ya deyip kendime ne kadar çok haksızlık yapmışım. Kendimi ne çok ihmal etmişim. Tüm bunlara rağmen iyilik yapmak, fedakarlık yapmak, insanlara karşı merhametli davranmak hiçbir zaman zarar etmeyecek bir ticaretin göstergesi, o ayrı. Hiçbir zaman insan bundan dolayı zarar etmez. Her şeyin bir karşılığı var, iyiliğinde, kötülüğünde. Ama şunu da unutmamak lazım, her zaman yineliyoruz, altını çiziyoruz. Biz bir başkasına hediye olarak gönderilmedik bu dünyaya. Kendimizi bir insana adamamalıyız. Paylaşalım, iyilik yapalım ama kendimizi başka bir insan için perişan etmeyelim.

0: özledim.
1: Radyomuzun mobil yayın aracı var, bilmiyorum karşınıza çıktı mı? Bilal abimiz var, Türkiye'nin her yerini dolaşır. Şu anda da bizi dinliyor. Yanında da Berrak Otopark'ın sahibi Abdullah Koca beyefendi varmış. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bu şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Şanlıurfa Bilecik'ten Mehmet yazıyor. Damda çay içiyoruz. Sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum. Bizonteli'yi hatırlarsınız değil mi? O bölgede böyle bir kültür var. Yaz gelince, ki çok sıcak o bölge. Damda yemek yenmesi, çay içilmesi, hatta bütün ailenin damda uyuması son derece doğal olarak karşılanıyor. Aklıma o film geldi. O yöreye selam olsun. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan ediyoruz.
2: Ellere kanıp da gitme sevgilim. Hayat bugün gelir harcarlar.

Eşyalar kullanılmak için, insanlar sevilmek için var. Ama ne gariptir ki eşyalar sevilir, insanlar kullanılır oldu. Çok garip. Aslında hepimiz sınır koymayı öğrenmeliyiz, caydırıcı olmayı, gücümüzü göstermeliyiz bir görüşe göre. Hatta şöyle derler, yılanın zehri olmasa insan elini alır onu oyuncak yapardı diye. Yılanın caydırıcılığı zehri her zaman kullanmasa da, insan da aslında caydırıcı tarafını göstermeli ki diğerleri onu rahatça kullanamasın. Biraz da çekinsin.

0: başına.
1: WhatsApp mesajlarınız bize ulaşmaya devam ediyor. Onları da ihmal etmeyelim. Bakalım kimler nerelerden bize yazıyor. Kaan abi, seni severek dinliyoruz. İstanbul'dan Fatma ben. Sıradaki şarkıyı eşim Hakan, kızım Merve ve oğlum Doğukan'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Alanya Orman İşletme binasında olan eşim Ali Yiğit için istiyorum sıradaki şarkıyı. Malum yaz mevsimi geldi. Ormancılarımızın, ormancı deniyor da orman muhafaza memurları, kardeşlerimizin işi bir hayli zor. Geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz can kaybı da yaşandı. İnşallah bu yaz böyle bir şey yaşanmaz. Çok daha dikkatli olmak zorundayız. Kaan abim iyi yayınlar. Bolu Gerede'de bizi dinlemekte olan abim Emrah için bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum diyor. Antalya'dan Tilbe, Alanya'da bulunan Esra Zeynep Uzun'u abim çok seviyor. Abisinin yerine mesaj göndermiş. Biz de vesile olduk, iletmiş olduk. Kadıköy'den Bahar Kaan abim sıradaki şarkıyı asilliğiyle kendini hayran bırakan bir tanemi armağan ediyorum diyor. Öyleyse Bergen söylesin bizim için. Kurban.

filozof demiş ki, kibri yangından daha hızlı söndürmek gerekir. Ne güzel de demiş değil mi? Çünkü kibri kontrol ettiğimizde insanlık vazifemizi en güzel biçimde yerine getirebiliyoruz. Mesela biri düştüğünde, tırnak içinde, yani maddi ve manevi olarak çöktüğünde, ona destek olurken, onun kolundan tutup kaldırmaya çalışırken şöyle düşünmeli: bir gün ben de bu hale düşersem, bu yaptıklarından dolayı bana da birinin yardım edeceğini umuyorum. Aslında bu Allah'a edilen bir dua gibidir değil mi? Tüm bu iyilikler, tüm bu merhamet, tüm bu çaba aslında insanın kendisi içindir. Sen yaparsan sana da yaparlar. Sen zora düştüğünde Allah da senin işini kolaylaştırır.

Hadi gelin biraz mesaj okuyalım bir hayli birlikte. İlk durağımız Gaziantep olsun. Güzel bir gece saatinde yine güzel demli çayımızı yudumlarken sizleri dinliyoruz. Aileme ve vatani görevini yerine getiren oğlum Berkay Sağlamcan'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Berkay kardeşim, hem sana hem de bizi Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında dinleyen, vazife başında olan tüm kardeşlerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Kaan abi, Manavgat'tan Mehmet Şen, Alanya'da bulunan çok sevdiğim Zeynep'ime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş memnuniyetle. Sağ olun, var olun. Sivas'ta bulunan eşim Tuğba Debir Kaylak için bir şarkı istiyorum diyor. Hollanda'dan yazıyor dinleyicimiz. Ama adınızı da yazmayı unutmayın.

Bana sorarsanız gerçek sevgi varsa iki insanın arasında, ister arkadaş olsun, ister aile olsun, ister eş olsun, gerçekten sevgi varsa o iki insan da birbirini kırmamaya çalışır. Öfkesini yutkunur, kötü söz söylemez, mümkün olduğunca hoşgörülü davranır. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Mesela hizmet sektörüne bakın, orada çalışan arkadaşlarımız müşterilere, misafirlere karşı son derece saygılı değil mi? Bazen kötü söz duyuyorlar, hakarete varan, yüksek sesle konuşanlar, ölçüsüzce hareket edenler olmasına rağmen yine de sabırla çözüm üretmeye çalışıyorlar. Orada böyle, ya diğer tarafta?

Şimdiki durağımız Kütahya. Ahmet Şen, eşim ve evlatlarım Alper ve Burak için sıradaki parçaya talibim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ailece size mutluluklar diliyorum. Kaan abi, ilk kez mesaj yazıyorum. Adım Oğuzhan, Sivas'tan dinliyorum. Sibel Can'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Demiş ki listemizde var. İstanbul'daki sevdiğim Saliha'ya armağan ediyorum. Sizi keyifle dinliyorum. Her gece uykuya sizinle dalıyorum demiş. Ne kadar güzel, bize de ulaşmış Oğuzhan kardeşimiz. Oğuzhan ve Saliha için çalacağız. Birazdan Sibel Can'dan bir şarkı. Merhaba sevgilim, askerde sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum diyor dinleyicimiz. Bir sürpriz yapmak istiyorum. Şöyle der misiniz? Aleyna'dan Onur'a. Seni çok özlüyor ve seviyor. Onur, bu güzel şarkıyı sana da armağan ediyoruz. Aleyna seni çok seviyor, çok özlemiş. Hemen sağ salim dön, tamam mı?

mutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

Bana kalırsa hayattaki en garip durumlardan biri şu. Bir insanı çok sevdiniz, büyük fedakarlıklar yaptınız. Tüm hatalarına rağmen yine de büyük fırsatlar verdiniz. Günün birinde sizin karşınıza çıkıp şöyle dedi: "Çok pişmanım. Keşke en baştan başlayabilsek." Yani her şeyi yaptığınız insanı teselli etmek de size kalıyor. Ne garip değil mi? Onun pişmanlığını, onun halini görüp üzülmek de size kalıyor. Hatta o da bunun için bir yol göstermenizi istiyor. Ne garip bir dünya değil mi? Dönüş.

durağımız Konya. İki gün aradan sonra yine radyo başındayız abi. Nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben Konya'dan Zeynep. Sıradaki şarkıyı Muammer Şahin'e armağan ediyorum diyor. Güzel bir Balıkesir gecesinden selamlar, iyi yayınlar. Seçmiş olduğunuz şarkıların hepsi çok güzel. Onlardan birini bize armağan eder misiniz diyor. Erhan Çalı, Erhan abi emrin olur. En güzellerini senin için çalacağım, hiç merak etme. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Manavgat'tan Malatyalı Erdem yazıyor. Alanya'da bizi dinlemekte olan aslan parçası oğlum Mertkan Özdemir'e bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Memnuniyetle, Allah kavuştursun diyelim. Emrah Sivas'tan yazıyor. Adıyaman'a seyahat ediyorum. Tır şoförüyüm. Eşime, çocuklarıma ve size, tüm uzun yol kaptanlarına bir şarkı armağan ediyorum.

Bir görüşe göre çevrenizdeki insanlara, hatta çocuklarınıza ne söylerseniz o insanlar ona dönüşür. Yani çocukken başlarsanız sen çok değerli bir insansın, seni çok seviyorum, çok yeteneklisin, çok başarılısın, bu sorunu aşabilirsin, kendini geliştirebilirsin. Hep bu yönde telkin ederseniz bir çocuğu, hatta bir insanı yetişkin bile olsa, bu görüşe göre o insan ona dönüşür. Ya da tam tersi, bu insana beceriksiz, yetersiz, korkak olduğunu, zayıf olduğunu dile getirirseniz, ki bu maalesef yapılıyor anne babalar tarafından, o insan da bir süre sonra ona dönüşür. İşte bunu yapmamak lazım.

sonraki durağımız Denizli. Malum Radyo 7 yollarda da çok dinleniyor. Denizli'den Bahtiyar, Fethiye yolundayız. Bir kulağımız Radyo 7'de. Sıradaki şarkıyı eşime ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız, belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyoruz. Gaziantep'ten bir gün şu an oğlum Salih, arkadaşı Ahmet Efe ile birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşim Nihat'a armağan ediyorum. Onu çok seviyoruz diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Yeşil Bursa'mıza gidelim Hatice. Bizim için de güzel bir parça gelir mi? En güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Ankara Ayaş'tan hayırlı geceler. Göl kenarında çayla keyifli vakit geçiriyoruz. Melek, Merve, Yunus ve Osman'a selam söyler misiniz? Söylemez miyiz? Keyifli, huzurlu bir gece diliyoruz. Bir yanda o güzel demli çayınız, bir yanda bu güzel şarkılar. Gözünüzün önünde harika bir manzara. İşte yaz geceleri böyle yaşanır.

Gerçekten de böyle değil midir? Kişisel beklentilerin, menfaatlerin ötesinde ortak emekle üretilen, meydana getirilen her şey daha kıymetli oluyor. Mesela aile kavramı. Onu yaşatmak çok önemli insanlar için. Ya da ayrılıklarda dünyaya getirilen bir çocuk. Ona kıyılamıyor. Hatta sahiplenilen bir kedi köpek. Onlar için bile mücadele edilebiliyor. Aslında olması gereken onları kişisel çıkarların üstünde tutmak değil mi? Ya da bir işletme, onu yaşatmaya çalışmak. Bakalım mesajlarımız. Kahramanmaraş'tan selamlar. Servisçimiz Hacı abimize tüm Sibelcan şarkılarını armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalışacağız. Manisa'dan Hafize, tarlada tütün kırıyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin. Tütün deyince aklıma iki şey geliyor Hafize. Biri tütün kolonyası, Düzce'de çok bulunur. Bir diğeri de tütünü tarlada yemek deyimi. Çocukken çok duymuştum bunu. Manisa'ya selamlarımızı gönderelim.

Programımızın son yarım saatine girdik. Bu da demek oluyor ki daha çok mesaj okuyacağız. Hemen başlayalım o zaman. Kocaeli İzmit'ten bizi dinlemekte olan Murat Türkdemir kardeşimize armağan ediyoruz çalacağımız şarkıyı. Selamlarımızı gönderiyoruz. Edirne İpsala'dan selamlar, hayırlı geceler diyor dinleyicimiz. Ama ismini yazmayı unutmuş olsun, biz yine de ona armağan edelim sıradaki şarkıyı. Kaan abi, Van'dan Yılmaz ben, canımdan çok sevdiğim Adana'da bizi dinleyen Hatice'me sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz diyor. Çoğu zaman duygularımıza tercümanlık yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bursa'dan saygılar. Özgül Çelik, biraz kısaltıyorum mesajları, hakkınızı helal edin. Bu güzel şarkıyı Bursa'ya da armağan edelim. Selami Şahin seslendirecek bizim için.

0: durağımız Denizli. Mehmet Demiray sıradaki parçayı sadece kendime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Ben Nehir Su, Balıkesir Bandırma'da bizi dinleyen canım eşime, diğer yarım Ercan'a bir parça armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten Salih, babama Rahmi abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Severek dinliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Abi bugün canım eşimin doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum. Iğdır'dan memleketimiz Sinop'a selamlar. Sıradaki şarkı biricik eşime gelsin. Biz de kutluyoruz doğum gününü. Kaan abicim Çorlu'dan selamlar. Ben Pınar. Çok ama çok hasret kaldığım eşim Levent Özgürgenlere sıradaki parçayı armağan ediyorum. Abim benim, iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Karaman'dan Tuna Büyüksoy. Bir ricam var, ses kaydı alacağım. Sıradaki parçayı sevdiğim kıza ve bugün doğum günü olan Ahmet arkadaşıma armağan ediyorum diyor.
1: Bu akşam için.

Elazığ'dayız. Leyla, keyifle dinliyoruz sizi. Canım kardeşime bir parça armağan eder misiniz? En güzellerini armağan ederiz hem de. Hiç merak etmeyin, sağ olun, var olun, bakalım bakalım. Elazığ'dan yine bir mesaj. Emekli polis memuru Hacı Şeker, büyük bir keyifle dinliyorum yayınınızı. Başta Çorumlu dostlarım olmak üzere tüm dinleyenlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz nezaketinizden dolayı. Bulgaristan'dayız, komşumuz Ali. Ailemle birlikte sizi keyifle dinliyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz, Bulgaristan'a da selamlar. Çorum'dan Hayrun Nisa. Babamla birlikte her gün sizi dinliyoruz. Bu parça benden Aslan Babam, Sinan Aksoycuk için gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi diyelim. Kayseri'den Gazel, şu an arkadaşım Nur Sima ile bütünleme sınavlarımıza çalışıyoruz. Sizi dinlemek bize çok iyi geliyor. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Allah kolaylık versin. Allah zihin açıklığı versin. Molalarınızda da bizi takip etmeyi, radyomuzu diğer arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Bu şarkı bizden size armağan olsun.

0: Tokat'tayız. Ahmet Turan ben. Sıradaki parçayı kendini kimsesiz hisseden tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Turan, Ahmet Turan, sen de böyle hissediyorsan biz varız. Burada bir Kaan abin, Kaan kardeşin, Kaan arkadaşın var. Radyo 7 var. Sakın kendini yalnız, kimsesiz hissetme, olur mu? Almanya'dan Fatih Karaman'a ve Unutulmayan'a gelirse sıradaki şarkı çok sevinirim. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Siz de öyle. Yıllardır sizi iş yerinde dinliyoruz. Bugün izinliyiz. Mehmet Ragıp abime. Bergen'den bir parça çalar mısınız? Programın başında çalmıştım. Polis memuru Halil kardeşimiz göndermiş. Hayırlı vazifeler dileyelim. Sıradaki şarkıyı kabul ederseniz size armağan edelim. Ekin Uzunlar seslendirecek bizim için.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

0: yüreğim.
1: Belçika'ya gidiyoruz. Gent şehrinden katılıyoruz. Eşim Fatma'ya Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki hayatımda varsın diyor Erol gönderdiği mesajda. Kim bilir eşiniz ne kadar mutlu olmuştur değil mi? Bu tür mesajlara bayılıyorum. Ferdi Tayfur son şarkımız olacak, hiç merak etmeyin. Çorum'dan selamlar. Eşimle balkonda keyifle sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime Yaşar Kemal'e armağan ediyorum diyor. Ne güzel de ismi varmış eşinizin, adıyla yaşasın. Konya Kadın Hanı'ndan Şeyda. Doğru okuyorsun abicim, Kadın Hanı. Her seferinde doğru okuyorumdur inşallah diyorsun. O zaman çok mutlu oldum. Sıradaki şarkıyı Selvi Boylum biricik eşim Ebu Bekir Acar'a hediye eder misin? Kavuşmayı bekleyen herkese selamlar demiş. Biz de bu güzel şarkıyı size armağan edelim. Yıldız Tilbe söylesin. Hadi dinleyelim.

Şimdiki durağımız Afyonkarahisar. Alper, sıradaki şarkıyı çok uzaklarda bizi dinleyen Emine Hanım'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz tüm Ereğli Belediyesi temizlik işçilerine, çöpçü kardeşlerime. Çöpçüler Kralı, Hamit'ten sıradaki parça gelsin. Hepiniz kralsınız. Değerli kardeşlerim, emeğiniz çok büyük. Hakkınızı helal edin. Şehirlerimizi mis gibi yapıyorsunuz. Kütahya'dan selamlar. İşe gidiyorum, servisteyim. Sizinle yolculuk çok güzel. Sıradaki parçayı tüm gece çalışanlarına armağan ediyorum. Cemile Hanım gönderiyor. Emekçi kadınlarımızı çok seviyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Destekliyoruz çalışan kadınlarımızı. Emre Gezer için bir şarkı istiyorum. Adana'dan selamlar diyor dinleyicimiz. Biz de Adana'ya selamlarımızı gönderelim. Siverek yolcusuyum. Yolda sizi severek dinliyorum. Siverek severek çok uyumlu olmuş. Yağmur kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Bakın süremiz bitmiş bile. Son 10 saniyemiz. Konuşabileceğim süre bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Okuyamadığım mesajlar için beni bağışlayın. Hakkınızı helal edin. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine radyomuz Radyo 7'de buluşacağız. Hoşça kalın.

Evet. Radyo 7'yi dinlemeye alışan, bu saatte gölgesini duymaya alışmış olan canlarla şükür yine buluştuk. Evet, Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Her biriniz yurt içinden, yurt dışından ayrı ayrı hoş geldiniz.

Gelin programın daha hemen başında hepimizin, benim de işime yarayacak, senin de işine yarayacak bir hakikati hatırlayarak devam edelim. Denge. Severken de denge, kızarken de denge, her zaman denge. Bu olduğu sürece korkma. Çünkü denge bozulduğunda her şey bozuluyor. Normalde güzel olması gereken, iyi bitmesi gereken her şey tam tersine dönebiliyor.

İnsan bu da geçer demeyi öğrendiğinde intikam almayı da bırakıyor. Alışmalısın, dayanmalısın. Ve diyor ki biz son sözü mahşere bıraktık. Nasıl olsa oraya herkes gelecek.

sevmek dinlemişken sevgi dolu cümlelerle devam edelim. Radyo 7'de gölgelenmeye. Diyeyim ki yüzünüzde bir gülümsemeniz, yollarda güzel bir iziniz, yüreklerde iyiliğiniz insanlara hatıra olarak kalsın. Kul kıymet bilmese de niyeti Allah bilir. Ve ki bu da yeter.

Hadi şimdi şöyle, beni dinleyen hanımefendilerin, beyefendilerin bir kısmının yüreğindeki ses olayım. Başkalarının duymadığı, sizin kimseye öyle söylemediğiniz şöyle cümleler var. Artık böyle oldum ben. Biraz güvensiz, biraz hissiz, biraz kimsesiz ama çokça sessiz ve çok şeye karşı istedim.

Pekala, yayında olduğumu sosyal medya hesaplarımdan duyurdum. Facebook sayfamdan. Ankara'dan sevgili Onur, sevgili Tahsin Usta, Ankara'ya davet ediyorlar. Sana diyorlar sütlaç ayırdık. Güzel insanlar, severler, biz de onları severiz. Tarık, Kamil, selam hepinize bu vesileyle Ankara'ya. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğim.

Ne dedim az evvel, mesajlarınıza bakmaya devam edeceğim diye. Evet sevgili dostlar, Burdur'dan Sait, Edirne'den Gülten Hanım, Sultanbeyli'den Ufuk Bey, İzmir'den Duygu Hanım hep açık demiş, Tarsus'tan tır şoförü Emre. Yine bugün kamyon arkası yazısı söylerim ama Orhan Baba bir gelsin. Allah Allah. İzmir Çamdivi'nden Yılmaz Bey, Almanya'dan Durmuş Şensoy, Kahramanmaraş Cuma Güler, Afyonkarahisar Fatih Seferoğlu. Her yerdeyiz.

öyle bir zaman ki hangi yüze inanalım, hangi söze güvenelim, kendimizi hangi ortamda güvende hissedelim, şaşırdık kaldık. Vicdansızlığın, sahtekarlığın, utanmazlığın zirvesi anlar var. Görüyoruz, şahit oluyoruz. Olan bitene bakıp aklımızı, sabrımızı korumak için var gücümüzle direniyoruz değil mi? Ayakta kalmaya. Bir de biz çocuklarımızı düşününce zor, daha da zor.

her zaman ekmek kazanmak zordu. Fakat günümüzde veya son demde, son vakitte ekmek eskisine göre daha zor kazanılıyor ve emek de bir o kadar ucuz. Çok hakikaten sabır gerek, dirayet gerek, metanet gerek. Tüm bu zorluğuna rağmen işin helal yoldan ayrılmadan eve ekmek götürme azminde olmak çok kıymetli. Çünkü biz inananlar için asıl olan çokluk değil, asıl olan berekettir.

Madem gurbetin yollarından usandım dedi, hem gurbette olanlara, yani hem yurt dışında gurbette olanlar var, bir de yurdun içinde memleketinden, ailesinden uzak olup gurbette olanlar var. Bir de gurbetin bir başka boyutu nedir biliyor musun? Sen memleketindesindir, güya çevrende sevdiklerin, ailen, kalabalıklar vardır ama kendini gurbette hissedersin. Bu da çok başka bir mevzu. Galiba en zorlarından biri bu olsa gerek. Ama bir boyut daha var, o çok daha büyük bir boyut. O da şu: dünya insanoğlu için gurbet aslında. Çünkü biz cennette olmalıyız. Yani memleketimiz cennet bizim. Cennette olmadığımız her an gurbetin dibindeyiz baba. Allah da geri asıl memlekete dönebilmeyi nasip etsin. Mevzu budur.

Zamanında çok acı çekmiş, güvendiği yerlerden darbe yemiş ve çok yorulduğu için artık yalnızlığı seçmiş insanlar vardır. Efendim, sen de onlardansın. Eyvallah. Şimdi o insanlardansan mesafelidirler. 40 düşünüp bir adım atarlar ve korkarlar. Diğer insanların aslında bu yönlerini suçlamaması lazım. Çünkü hiç kimse durduk yere bu hale gelmez. Yani huzuru bir adam yalnızlıkta bulduysa bir daha yanına kimseyi kolay kolay istemez.

Hadi yine mesajlarınıza bakayım. Burası Radyo 7, Talha, Bora, Öge ben. Gündüz gece buradayım, huzurlarınızdayım. Bir de orkestramla şiir türkü konserleri veriyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Ve sosyal medyada varım. Daha ne olsun, sesimden 3000'i aşmış video var piyasada. Sesimi kullananların haddi hesabı yok. Evet, teşekkürler. Şimdi Avusturya Innsbruck'tan, ki orada konser verdim, gurbette sesimizsin demiş İrfan. Nedim Köse adamsın reis demiş. Eyvallah kardeşim. Almanya'dan Mehmet Üzüm namı diğer terzi diyor kendisi için. Evet, şurada bir tane daha vardı Avusturya'dan, ne yazmış? Avusturya Vorarlberg'den diyor ki ülkemin insanına selamlar. Talha Bey, bu tarafa da bekliyoruz sizi demiş. Valla davet edildiğimiz her yere geliyoruz. Evet, Trabzon'dan selamlar var. İzmir'den selamlar var. Evet. Almanya'dan Sevim Hanım. Hepinize selam olsun. Sesimi yurt içinden, yurt dışından duyan, bizi dinlediği gibi dinleten, sahiplenip tavsiye eden herkese. Radyo candır ya, tadını bilen bilir ha. Yani evinde, iş yerinde, arabanda ne televizyona benzer ne sosyal medyaya. Tabii. Demedi deme.

0: Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

Biliyorum tam da şu an ne olur acım dinsin diyenler var. Böyle içten içe imtihanda olduğunu biliyor ama imtihanın bitsin diyenler var. Ya Rabbi, senden güzel haber bekleyenler var. Şu an beni dinleyen milyonlar var. Ben de onlara amin desin diye diyeyim ki ya Rabbi, sen tüm bu saydığım güzellik bekleyenleri sevindir ya Rabbi.

gibi var ya bir tespit gördüm. Dedim pes be. Yani bir ton mesele bir paragrafa, küçük bir paragrafa nasıl sığar? Bak şöyle. Her insan kendini eğitmek zorundadır. Çünkü en büyük düşman kontrolsüz bir zihin, eğitilmemiş bir karakter ve alışkanlıkların kölesi olmuş bir ruhtur. Ben bazen derim ya daha ne desin diye. Daha ne densin?

0: benim için.
1: Maalesef.
0: Bu aşk için çal.
1: Böyle. Herkes ilgiyi, sevgiyi altın bir tepside ayağına istiyor. Kimsenin böyle fedakarlık yapmaya, adım atmaya, yüreğini ortaya koymaya niyeti yok. Şu zamanda insanın en çok tükettiği şey insan. İnsan insanı çok çabuk tüketiyor.
2: Gölge sizlerle.

0: Allah biliyor ya. Allah biliyor ya içimi yoruldum. Attığım adımlarıma rağmen beni yolun yarısında bırakan insanlardan yoruldum. Her fırtınada yanımda dinlenip de fırtınalarımda bana kapanan limanlardan yoruldum. Kendimle baş başa kaldığım gecelerde böyle mi olmalıydı dediğim geçmeyen zamanlardan yoruldum. Hakkım olanı istiyorum ben sadece. Eğer haddim değilse nasibim de olmaz. Ama iyi niyetlerime karşılık bana layık görülen haksızlıklardan yoruldum. İnsafsızlıklardan, insansızlıklardan bile yoruldum be.
1: Gölge sizlerle.

Zaman zaman derim ya, gözyaşı kıymetlidir, her önüne gelene dökülmez, her meseleye ağlanmaz. Sevgi de öyle. Yani özrü kabahatinden, bahanesi yüreğinden, cefası sevgisinden daha büyük insanlar var. Bir parça mutluluk için bin parçaya bölündüğün birini sevmeyeceksin.

Evet, programımızın vedası, kapanış duasını yapayım. Ardından her zamanki cümlelerimle huzurlarınızdan ayrılayım. Evet, programda bazı şeyleri tekrar ederim ben. Sürekli vazgeçmediğim, tekrar ettiğim şeyler vardır. Çünkü her geçen gün aramıza yeni katılanlar var. Veya sürekli dinleyenlerden de insanlar alıştılar bu programın vazgeçilmez bazı bölümlerine, bazı cümlelerine. Onlar da duymak istiyorlar. Hatta bana bazen deniyor ya, işte giriş duasını unuttun. Abi, bugün kapanış duasını yapmadın gibi. Güzel bunlar. Programın sahiplenildiğini gösterir. Benimsenildiğini. Pekala, Rabbim her şeyin doğrusunu yalnız tek sen bilirsin. Bana yanlışları görecek iman ver. Fırtınalara alıştım biraz da, yorgunum. Dinlenecek bir limon ver.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, gündüz 14 gece 24 yine buluşacağız. Hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Evet, bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik muhabbetle herkese

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıç Aslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.